0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berlink ve Hotex

Günaydınlar efendim, günaydınlar canlar, günaydınlar hepinize Radyo Kral'dan, Dinleyenler Kulübü'nden ve ben sunucunuz Aşim Çolak'tan hepinize günaydınlar. Açtınız mı radyolarınızı, açtınız mı gönlünüzü? Günaydınlar hepinize güzel insanlar, kalimera, good morning, guten morgen, İskeçe'nin sesi, İskeçe'nin tek Türkçe yayın yapan radyo istasyonu Radyo Kral'dan hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Hayırlı perşembeler efendim, dobro utralar hepinize. Bulgaristan günaydın, Belçika günaydın, Almanya günaydınlar, Hollanda, Japonya günaydın, Çanakkale merhabalar. Buenos dias, buongiorno, bonjour. Fransa günaydın, Fransa çok sessiz bugünlerde. Dayılar şimdi izinde, Ağustos'un sonuna kadar böyle sakin. Ağustos'un sonunda onlar izinde dönecek, biz yıllık izinimizi kullanacağız. Gaydırı kupak işler. Evet, Acı Bektaş Veli ile başlıyorum. Hararet nardadır, saçta değil. Keramet baştadır, taçta değil. Her ne ararsan kendinde ara insanoğlu. Öyle Kudüs'te, Mekke'de, haçta değil demiş Hacı Bektaş Veli. Günaydınlar canlar, günaydınlar. Bugünkü sloganımız ne biliyor musunuz? Bugünkü sloganımız müzik, ruhun gıdası. Evet, günün sloganı bu. Nedim kardeşim bugün işleri var, dolayısıyla bugün bizlerle birlikte olmayacak. İnşallah yarın olur tabii ki. Böyle hep sağ tarafım boş kalıyor şimdi. Alışmışık Nedim'e. Bir ara şeye döndüm. Nedim hazırla dedim. Kafamı bir çevirdim. Nedim yok. Nedim şarkıları hazırla diyorum.

Şehir gibi kızan vallahi hazırlıyor. BMW ne deyip sensiz ne yapacağız biz be ya? Matya bu matakya bu. Raif günaydınlar, günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşım Agam, günaydın Nedim Agam demiş. Nedim'in bugün işleri var Raif. BMW 580, BMW 400 beygir Raif. BMW Raif var, BMW Nedim var, BMW'ler çok bizde. Dilek Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar herkese, güzel bir gün olması dileğiyle demiş. Teşekkürler Dilek Hanım. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Nazif ablacığım günaydın. Çok çok çok çok çok günaydınlar canım benim demiş. Çok teşekkürler ablam benim. Akşam mesaj göndermiştim. Gökhan'ım günaydın. Gökhan Pile. Kartalım benim be. Bir tanesin sen be. Çok seviyesi sana be çocuğum. Yavay yavay Türkçe'ye bak. Çok seviyesi sana. Aşım yiyeyim Türkçe'de. Bu ne be ya? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim kıymetli vaktinizden, bizler için de ayırdığınız için. Kendi adıma ve kurumum adına çok çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Yollarda bizi dinleyenlere selam olsun. Dönüş hazırlığı yapanlara kolaylıklar diliyorum, hiç üzülmeyin. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki tekrar geleceksiniz, merak etmeyin. Günaydınlar, açın radyolarınızı, açın gözlerinizi, açın gönlünüzü açın. Dünyanın merkezine hoş geldiniz, günaydın Gökhan'ım. Ve Bandera İngiltere günaydınlar, günaydın. Neredesin bugün, geç kaldın? Saat 9'dan açıyorum, saat 8.30'da hala daha gelmedin. Seni Allah cezanı vermesin. Sabahleyin güzel bir başlangıç oldu Bandera, sağ olasın. Ha, uçak rotarlı kalktı, benim ne kabartım var. Allah'ım yarabbim. Nasıl trafik var İskeçe'de sen biliyor musun? Soracağım ben sana, soracağım. Sen gör bak incir ağacı nasıl ceviz verdirecek sana, sen gör. İngiltere günaydınlar, İngiltere kraliçesine de günaydınlar diyelim de. Demesin sonra böyle kraliçe bizi unutu. Günaydın bakalım Kızılderili DJ. Milayim oldu, nereden buluyorsun oğlum bunları? Kızılderili yaptı adam böyle, kurt yaptı. Efendime söyleyeyim, eski playboylardan yaptı. Milayim oldu, denk dur la sabah sabah. Hadi bakalım şöyle günün ilk şarkısıyla başlayalım. Yasin hoş geldin, günaydın. Hadi çal şarkımı, çalacağım, hazır oğlum. Öksüz Mustafa son mektup sabah sabah. Dur azıcık bir açılışı yapayım, şöyle bir kendimize gelelim. Sen gülüyorsun ama abim bu akşam geldiydik ya, hatırlıyorsun değil mi akşam Gürkan abimin konserine? Gürkan'da konseri vardı ya Gürkan abim. 25 bin kişi falan dolu. Sen orada Öksüz Mustafa istedin, abim çok hoşuna gitmiş. Akşam bana gönderiyor, yarınki programda Öksüz Mustafa'yı mutlaka çal dedi. Bak bu şarkıdan sonra, Mabel'den sonra dinleteceğim sana Öksüz Mustafa son mektup. Sabah sabah ne kadar gider orası meçhul. Günaydınlar efendim, hoş geldiniz.

Hoca bana gel de şeker ezelim dedi, piyasayı yine salladı. Hem şarkıyla hem gözaltına alınmasıyla yine gündem oldu Mabel Matiz. O kadar şeker, o kadar güzel bir video klip hazırlamış ki. Emeğine sağlık. Nasıl düşünen düşünsün işte. Biz hep söylüyoruz yani. Erkek dişi sorulmaz, Hakk'ın yarattığı her yerde bizim nazarımızda diye. Taşı Bektaş'ı verir diyor. Biz öyle bakıyoruz insanlara. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerin.

Yüzyılın en güzel şarkılarından bir tanesi belki. Ciddi söylüyorum, hiç maytap oynamıyorum. Öksüz Mustafa Son Mektup o kadar çok dinleniyor ki denize gittiğinizde bile bu şarkıyı dinleyebilirsiniz. Yasin dedi pazara gideceğim dayı dedi. Hanımlar acele ediyor, şu Öksüz Mustafa'yı Son Mektubu çalın dedi. Ben bakıyorum bir mesajım vardı, onu da hemen dinleteceğim. Kerim Hanım hoş geldiniz. Sevliyava Bulgaristan günaydınlar. Dobro utra. Sizin istediğiniz şarkı da biraz sonra gelecek. Günaydınlar, iyi yayınlar. Bir de bu şarkıyı çalar mısınız demiş Kerime Mehmetova Bulgaristan'dan Sevliyava'dan. Tabii ki önce şu harika şarkıyı bir dinleyelim bakalım. Oscar'lık.

kıymetli dostum Yasin kardeşim demiş ki 100 senelik şarkı iki radyocu da bilmeye hiçbir şey bilmeyesiniz siz demiş. Nereden bilelim oğlum böyle güzel şarkıları bize hatırlatmıyorsun ki? Çok çok çok etkilendim sabah sabah 9.47'de dinlenecek şarkılardan bir tanesi. Of of yara batmayasın baş inlemesin dünyası gidiyor. O son mektubu yazmayacaktın Yasin, yazmayacaktın. Hayır olamaz Türkan. Hayır Türkan.

Sezen Aksu ve Tarkan Şaşkın. Mabel Matiz demiş, ben niye böyle şarkılar yazmıyorum demiş. Yazamazsın tabii. Nerede yazacaksın? Son mektup hatırlat bunları. Hatırlat bunları, hatırlat, dinletelim. Belçika günaydınlar, hoş geldiniz. İsmet hoş geldin. Ceren'im o. Buenos dias Ceren'im o. Ciermo. Ceren'im o diyorum adama. Bu Kızılderili değil ki adam ya. Günaydın Haşim ve Nedim. Nedim bugün yok. İsmet, 8.37 itibariyle sesinizi radyoda duyduğumuz an modumuz değişiyor. Enerji veriyorsunuz. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar. Belçika'dan selamlar demiş İsmet ve Cermiyemo. Cereyimo. Bu nasıl bir keyif, sabah sabah günün aydın, günaydın olsun. Uyandınız mı demişler. Uyandık efendim. Siz sen Nedim günaydın. Günaydın canım abim. Teyzem bir istek parça istedi kireççilerden ama ormancı diye hazır slow çalıyorsun. Bunu da ver de gönlü olsun abim. Tabii mümkün ise. Cemaat seni soruyor Nedim. Nerede diyor Nedim kardeşim. Sensiz olmuyor artık Nedim. Oldu olacak, bir de ormancı çalalım. Erken erken başlayalım. Ayran getirin. Getir. Ayranı getir. Sevliyevo'ya göndereceğim. Çok güzel bir şarkı. Bulgaristan Erovizyon'da katıldı. Birinci olduğu şarkıyı istediler. Onu dinleteceğim. İspirto. Bana dayı günaydın. Bu sabah böyle dayı. Rica ederim, hayırlı perşembeler. Bu sabah böyle. Yok öyle Sezenler, Tarkanlar, Markanlar, Mabeller falanlar filanlar. Yok İlhan İremler falan. Ya iyisin. Bu paralar bedava. Gazinoda oynadım ve kazandım. Bu kadar basit. O paralardan bize de ayır biraz. Bir sürü şaba parası gönderdin, paraları göndermedin ya. Bandera öyle şabalar kolay. Yıl 2004-2005, Fransa'dayım. Ova'dan bir ağam, adını unuttum. O söylemişti bana bu şarkıyı. Sen de beğendin. Kalmış sende yani bu şarkı. Hatta bize bile beğendirdin.

Dedim kardeşim, güzel dostum benim, beğenmedim teyzenin ismini, tabii isterse de yaz, biz de buradan zikredelim, söyleyelim. Günaydınlar efendim, Radyo Kral'dasınız. Bugün dedim dostum yok, inşallah yarın olur. Şu şarkıya müstehcenlik getirmeleri, o kadar türküler varken günaydınlar abim demiş Aylin kardeşim. Söyledim ya Aylin az önce. Hakay sen bana lazımsın, bugün yine tabii biletler vereceğim. Şarkıyı, türküyü bir bölmeyelim, konuşuruz Aylin'im, günaydınlar, kolay gelsin.

Rasime teyzeciğim çok çok selamlar, günaydınlar hem Nedim'den hem benden. Şu güzel türkü senin için ve ailen için olsun, kireççilere gönderiyorum. Kireççiler bizim bu bölgenin... Aşağı alacağım tabii türküyü, yanlış anlamayın, üzerine konuşma diyorsunuz, haklısınız. Kireççiler, Hrişa bizim bu bölgenin en önemli köylerinden bir tanesi. Yenice'yi Karasu, Yenice, ondan sonra Kireççiler gelir benim nazarımda. Mehmet Akif Ersoy bile geldi Kireççilere. Daha kimler kimler geldi ki? Değil mi Paladayı? Kireççilere gönderiyorum. Şöyle açın radyoların sesini ki bütün evren, bütün dünya duysun sizi.

Yunanca adıyla Kırissa, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki İskeçe Meze şehrine bağlı ve Türk asıllı yoğun olarak yaşadığı köylerden bir tanesi. İsminin kaynağı köyün Türkçe adı olan Kireçliler. Bölgede geçmişte işletilen kireç ocaklarından geliyor Kırissa. Daha sonra Altınköy, Yunanca'da Kırissa, Altınköy. Köyün geçmişteki tütün üretiminden kazandığı büyük zenginliği simgeliyor ki bir dönemde Osmanlı Sarayı'na, hatta Sultan II. Abdülhamit'e kadar buradan özel tütünler gönderiliyor. Kireçler bugünkü konu köyümüz. 1954-1960 yılları arasında Türkiye'nin çıkardığı serbest göçmen vizesiyle belki de Menderes'in en büyük hatalarından bir tanesi oldu. Onunla köy halkının büyük bir kısmı Kireçlilerden Türkiye'ye göç etti. Ancak hatırımda kaldığı kadarıyla boşalan yerlere yine bölgedeki soydaşlar geldi. Evet, Kireçliler bölgenin en önemli köylerinden bir tanesi. Selam olsun efelere. Hasan amcama günaydınlar. İstanbul günaydın. İstanbul'da bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Belki de hayatımda en önemli kişilerden bir tanesi. Kırcalı Hasan amcam. Halal olsun dayım, türküler sana. Amcam.

Ey koca yürekli efeler, ey! Bu melamet hırkasında nice sultanlar gizli canlar. Günaydınlar, hoş geldiniz. Güzel İskeçemize hoş geldiniz. Radyo Kral'a hoş geldiniz. Dinleyenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Haydi bırak.

Günaydın Cemil'im, günaydın Aşık abim, hayırlı günler, bol sohbetler dilerim. Ne güzel bir başlangıç yaptığın şarkılarla, ne varsa eski şarkılarda, eski türkülerde var gene demiş Cemil Buran. Cemil'im günaydınlar, Cansel'im günaydın. Saldım türküleri, şarkıları Almanya'ya, Avrupa'ya, gurbete. Gözün kör olsun gurbet.

Oya kardeşim benim, üzülme, zaman geçecek, günler geçecek, iyilik sağlık olsun, tekrar izine geleceksiniz. Bugün söyleyecek bir söz bulamadım. Kısacası herkese gönülden günaydınlar demiş Oya Remzi. Günaydın kardeşim benim. Batuhan Malkoç günaydınlar, günaydın Aşım abi. Günaydın Batuhan'ım, günaydın Şevket Veli. Günaydınlar herkese, türküler bir numara. Kırcaali Bulgaristan günaydınlar, halal olsun bu güzel türküler size. Bugünün sloganı, müzik ruhun gıdasıdır Şevket'im. Hele yine şu Ege türküleri var ya. Hadi bakalım, Üsküdar sahiline de gönderiyorum. Amcam Üsküdar sahilinde bizi dinliyormuş. Selam olsun İstanbul'a. Üsküdar sahiline katibim adlı bir kahve veya kafeteri açmışlar. Orada çay içmeden İstanbul'a gittim demesin kimse. Orada amcam açmış, bir de beni dinliyor. Üsküdar sahiline de selam olsun.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
6: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
7: Kim geliyor, kim geliyor, kim geliyor? İskeçemize kim geliyor? Kral FM Şımarık Parti ve Mike Lab işbirliğiyle. Yerinde dur. Yerinde dur. Kim geliyor? Kim, kim? Sefo sizlerle olacak. Pazar günkü bu muhteşem eğlenceyi sakın ama sakın kaçırmayın. Biletler bizden de, girişte de var bilet efendim. Evet, Sefo sizlerle. Şu arkadaş. Hoş geldin, otur be şöyle. Oğlum getirecekken Demet ablayı da bir getirseydiniz ya be. Bir görürdük ablamızı, elini öperdik falan filan. 23 Ağustos pazar akşamı yer yerinde oynayacak Mike Lab'da. 23 Ağustos'da Sefo, Life Xanti, Türkiye'nin en sevilen ve başarılı şarkıcılarından Sefo. İlk kez Yunanistan'da. Yaşa Sevo, 23 Ağustos Pazar gecesi Şımarık Parti'nin katkılarıyla tabii ki Mike Lab'da uzun süre hafızalardan silinmeyecek dev bir geceye ev sahipliği yapıyor Mike Lab. Dev sahne, dev prodüksiyon ve güçlü bir ekip ile Avrupa standartlarında hazırlanan bu özel gece Sefo ile coşacağız efendim. Konserin ardından tabii ki gece bitmiyordu. Bu arada konser kaçta biter orasını pek bilemem. Konserin ardından After Show Party Avrupa'nın önde gelen DJ'lerin performansıyla devam edecek. Yani mükemmel bir yaz gecesi sizleri bekliyor. Biraz zaman ayırın kendinize, sevdiklerinize, ruhunuza. Sefo ile coşun, After Party ile de coşun efendim. Tabii ki Şımarık Parti yazıyorsunuz. Instagram'da gerekli bilgileri oradan görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Sefo ile ilgili küçük bir duyuru. Ön satış, bilet satışımız cumartesi saat 6'da. 6'ya kadar olacakmış. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Evet, Şımarık Parti olarak yazın, Instagram'da takip edin. Bütün bilgiler, bütün ön bilgiler, iletişim bilgileri orada. Bence bu partiyi kaçırmayın. Mükemmel bir parti sizleri bekliyor. Bilet satış noktalarımızda pazar akşam kasamız da mevcuttur ve rekora gidiyoruz. Sayenizde herkese teşekkür ederiz demiş. Gerçekten çok çok müthiş bir katılım var. Şımarık Parti'yi tebrik ediyorum. Mükemmel bir organizasyon hazırlamışlar. Bize de dün Nedim'le birlikte programlarda sordular. Dün verdim biletleri, bugün de vereceğim, yarın da vereceğim efendim. Kaçırmayın derim bu mükemmel partiyi. Günaydınlar Guten Morgen, günaydınlar Kalimera, iyi yayınlar, iyi günler. Gökçeler Pazarı'ndan selamlar dayı. Lan oğlum Esat, sen de her yere yetiştin vallahi bu tatilde. Koşarak gidiyor adam, Porsche'ye bile binmiyor. Gökçeler pazarına kolaylıklar diliyorum esnafımıza, orada bizi dinleyen pazarcı abilere, kardeşlere, ablalara, eniştelere, halalara, bacanaklara. Dur be, ne yaptım be ya? Kurabiye canavarı. Asfalt boyu Gökçeler, teşekkürler, kolay gelsin. Evet, Yassıköy, Yassıköy nerede? Yalımlı da olacak part. Haydi gene Yassıköy Yalımlı. Hayırdır? Şeye gittim. Dedim, senin şeylere bakıyorum. Sponsorlar Yalımlı, Yassıköy. Hemen yazmış dinleyicilerimiz, My Club'da olacak efendim pazar günü. Ben de var birkaç bilet, onları vereceğim yarışmayla. Bugün de vereceğim ve girişte de artı cumartesi saat 6'ya kadar biletlerinizi ayırt edebilirsiniz. Şımarık Parti olarak yazın Instagram'da, takip edin. Daha fazla bilgiye, iletişim bilgilerine orada da ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Bizimle çalıştığınız için de çok teşekkür ederiz. Şımarık Parti. Ayarladım 5 film ta. La la la. Karaköylü Celal Agam'a da şabalar. Çok teşekkürler. Bedia Gartürk istemiş, Batuhan Malkoç. Birazcık sponsorlarımı bir dillendirelim, bir duyuralım. Ondan sonra devam edeceğiz yine güzel şarkılar ve türkülerle. Aynen, müzik ruhun gıdasıdır derler. Çok doğru laf bence de. Evet Şevket, bence de doğru. Günün sloganı Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde. Müzik ruhun gıdasıdır. Eksiği var, fazlası yok. Yapıyorsun dayı bu sporu demiş. Deli Kadir. Eyvallah kardeşim benim. Şevket, senin o ismini yazdım bir tarafa. Yani aklıma da yazdım, deftere de yazdım. Yarasın olmayan bizi arasın dedin ya geçen gün Şevket'im. Çok güzel bir şey ya. Kırşali, teşekkürler. Yarasın olmayan bizi arasın. Orta Asya duasına götürdün beni şimdi dayı. Sefo sizlerle efendim, kaçırmayın partiyi. Harika bir parti, harika bir organizasyon, mükemmel bir konser. Belki sürpriz olabilir. Belki Demet ablam oradan yan tarafta. Vallahi gelir mi gelir, bir bilgim yok tabii de. Cemil'im günaydın tekrar. Benim için de Ahmet Kaya'dan Yakamos çalar mısın? Tamam dayı. Bir de Ahmet Kaya'dan bu saatte, bir de Yakamos, tamam. Getir ayranları. Zitin tanesi. Ne oğlum Cemil Buran bu sabah? Hayırdır böyle dinleyici? Cinus bir Gökçeler'de belediye binasının arkası postanenin yanında 25 yıllık mükemmel tecrübeleri var. Harika insanlar. Çok çok çok kaliteli, çok çok tecrübeli muallimleriyle birlikte. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle gerek çocuklarınızı ve gerek sizi eğitiyor. Cinus bir yabancı dil eğitim merkezi. Kendra Öksan Ungulus'un. Center of Frasian Languages. Doğru mu söyledim acaba, İngilizceydi hiç? İngilizcem de çok şey yaptı be Şevket. Eskiden sular seller gibi okurdum böyle. Konuşuyordum İngilizce. Köreldi İngilizce, köreldi. E ne olacak canım, konuşmaya konuşmaya hep konuşmaya konuşmaya. Center of Fremsprachen Unter. Almancam çok daha iyi. 25 yıllık bir deneyim. 17-31 Ağustos tarihleri arasında kayıt olanlara özel indirimler. Yanlış duymadınız. 17-31 Ağustos tarihleri arasında kayıt olanlara özel indirimler, tabii ki Genius B'den. Kolaylıklar diliyorum Genius B'ye.

Sana efsane mi? Senden öğrendim ben o lafı. Yani dinleyicilerimizden de bir şeyler öğreniyoruz. Benim felsefemde o var. Yani herkesten bir şeyler öğrenebilirsin Şevket'im. Yani mükemmeldi. Yararsın. Yarasın be ya. Vaktin olmayan da bizi arasın arada. Veririz ya.

Şeyi hatırlatın bana Şevket, o Özveriş Orta Asya Şaman duası var ya Türkçe. Gök Tengri önce doğaya taşa ver, ormana, hayvanlara, suya, daha sonra insanlığa, insanoğluna ver, kapı komşuya ver, muhtaç olana ver, kalırsa, bak kalırsa bana da ver demiş şamanlar. Yarasın, olmayan bize arasın, var bize de efendim. Çok şükür diyelim. Teşekkürler Şevket'im, sağ olasın. Vay vay vay vay, Günger hoş geldin. Selam, iyi yayınlar. Ortacı'dan dinliyoruz, selamlar. Çok sıcak yalnız. Fuat abi demiş, kolaylıklar diliyorum dışarıda çalışanlara, inşaatlarda boya işleriyle uğraşanlara. Güngör Hasanoğlu, kolaylıklar diliyorum kardeşim. Hanımına da kolay gelsin. Tarlalarında çalışan çiftçilere, esnafımıza, Gök Tengri, Çalabım, Allah yardımcınız olsun. Allah gönlünüze göre versin.

Çok çok teşekkür ediyorum Şımarık Parti organizasyonuna ve yöneticilerine ve bu tür güzel etkinlikleri düzenleyenlere canı gönülden teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Bu güzel geceyi, bu güzel konseri şöyle yazın biraz da kapanış konseri olarak diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kaçırmayın. Şımarık Parti Avrupa'da ve Türkiye'de mükemmel organizasyonlar yapıyorlar. İşte onlardan bir tanesi. Mutlaka gidiyoruz. Mutlaka o eğlencede güzelce bir şekilde eğleniyoruz. Teşekkür ederim. Cengiz mesajı gönderdim. İstersen sesli olarak onu bir dinle lütfen. Okey. Lipon. Efendim. Kıdap Vadasopoli biliyorsunuz 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri ve profesyonel öğretmenleri, muallimleriyle, okul derslerine desteğiyle yepyeni bir enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde KEP'in yanında Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Vadasopoli. ESPA programı alan aileler için tabii ki bedava. ESPA programı ile ilgili sorularınız varsa, başka sorularınız varsa tabii ki bunları yanıtlıyorlar. Facebook ve Instagram'da Kıdap Vadasopoli olarak bulabilirsiniz. Cep telefonları 694 57 50 777 693 28 96 372. Facebook ve Instagram sayfalarında, hesaplarında telefon numaraları da var. Ön kayıtlar tabii ki başladı. Detaylı bilgileri oradan da alabilirsiniz. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar. Kıdap Vadasopoli'de. Oh mamma mia! İsmet Belçika Ciğer mi bizi dinliyor mu bu sabah? Yoksa gene geç mi geldi? Akşam işleri falan mı vardı acaba? İdmana falan çıkmasın. Genç çocuk sonuçta. Dayır yani. Yani. Yarasın olmayan bizi arasın dedik. Aradılar. Bize bilet lazım abi dediler. Bilet lazım. Vereceğiz Michael Abi için. Sefo için biletleri de öyle bedava değil. Sorular soracağım. Yok öyle bedava ya. 3 euroya 6 tane köfte. Eskiden de onlar. Birazcık beyin jimnastiği, birazcık heyecan, birazcık müzik.

Mia. Hemen mesajlarıma bir bakmak istiyorum. Sayenizde Yeliz Mehmet Hanımefendi. Kalimera, iyi yayınlar. Yeliz Hanım, sizin şu bahçenizdeki şu fincanlarla arka böyle, ben de sayfamda paylaştım çiçeklerle falan, size özendim Yeliz Hanım. Gerçekten bak. Bu sabah bir kitap paylaşımım oldu. Ya rahmetli diyemiyorum şu adama da ya. Ordinarius Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın kitabını paylaştım. Çiçekler arasında böyle. Çiçekleri hepimiz çok seviyoruz. Çiçekler güzeldir. Müzik ruhun gıdasıysa çiçekler neyin gıdasıdır? Var mı bir bilginiz Şevket? Yeliz Mehmet Hanım efendi. Çok çok rica ediyorum. Günün menüsünü gene yazın. Dün dolmalar vardı, fırında pilavlar falan vardı. Geçen gün patatesli börek vardı Yeliz Mehmet Hanım efendiden. Yeliz Hanım da diyecek, aa başlayacağım ama Ayşim sen de dur bırak azıcık kahvemizi bir içelim insan gibi be. Yeliz Mehmet Hanım efendi kolay gelsin. Afiyet bal şeker olsun. Ray lay. Efendim Bulgaristan'dan Kırcal'de, bugün burada hava çok güzel ama balkona çıkamadım. Şarjda telefon, balkonda da briz yok. Maalesef ne düşünüp de koymadımsa zamanında, yani gerçekten de senin gibi elektrik işleriyle uğraşan bir adam bunu nasıl düşünmez Şevket kardeşim ya? Oradan bir kalodu çekseydin bir yerlerden. Yani bir ip falan bir şey çekseydin enerji için. Güneş enerjisi bağlasaydın Şevket. Bırak Şevket, hiç olmadı ya baba ya. Hani derler ya, Şevket terzini söküyor olur, berberin saçını kesemez gibilerinden aynı. Adam elektrik elektronik mühendisi, balkona bir tane briz koymamış. Baksana şimdi be. Hayır olmaz mı ya? Burada senden Aykan Agam'ın lafı. Katiyen adam olmaz senden diye bana. Neye madayıcım diyeyim, niye öyle desin? Olmaz mı ya da ya? Vay lay, Mesut Agofa yansıcılık. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyor Mesut Ago fayansçılık. Yalmadan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta Mesut Ago, büyük küçük her çeşit fayans işinde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. Sosyal medyada Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalın'da. Sloganı neydi Mesut Ago'nun? Mekanınıza değer, kaliteye güven katın.

I will love you. Yeah. Ramazan Giritli ve Deli Emrah'ta bir tanıtalım hemen. Ondan sonra yine bir şarkı arası. Boyama ve alçı işlere mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? İşte tam orada Deli Emrah ve Ramazan Giritli. 14,5 yıllık tecrübeleriyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor. Giritli Ramazan 693-977-7507, Deli Emrah 698-675-6507 telefon numaraları. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Peki onların sloganı ne? Adres Dinkler Köyü, 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Aynen, evde insan kendi mesleğini yapması gelmiyor. İşteki bıkkınlık yüzünden olsa gerek demiş Şevket. Çiçekler ruhun garantörü olabilir. Garantör olur okudum Şevket. Güzelmiş bu da Şevket. Ayşin beğendi bunu. Müzik ruhun gıdasıdır. Çiçekler ruhun garnitürü. Yani yanına böyle meze gibi. Aç bakalım oradan müziği. Getir oradan bakayım çiçekleri gibi. Peslan'ı sever misin Şevket? Fesleyen diyoruz ya Peslan biz. Onun kokusu acayip güzel ya. Yazın belki de en güzel bahçeleri süsleyen en güzel en kokulu çiçeği. Peslan. Fesleyen kibarcası. Tuncay Ramazan, günaydınlar Büyük Fenerbahçeli. Tatilde bile seni dinliyoruz Kartalım, iyi yayınlar. Eyvah eyvah eyvah. Yaktın şimdi beni Tuncay. Tatilde neredesin güzel kardeşim? Ooo, Tuncay video gönderdi. Harika yerlerdesin Tuncay'ım. Zeytin ağaçları, yüzme havuzu falan böyle. Tatilde olan dinleyicilerimize iyi tatiller diliyorum. Şu hayatın tadını bir çıkarın bakalım.

yazmış. Kartallar hemen yazıyor. Cengiz Mümünçe. Yürü be kartalım, günaydın. Bora İman Beşiktaş. Yürüyün gençler. Kartallarım benim, yavru kartallar. Kurtlarım benim. Au!

0: demiş.
1: Aynen, bizde Pestan diyoruz. Bulgaristan'da da Pestan diyorlarmış. Pestan, biz de öyle diyoruz. Türkiye'de daha kibarcısı fesleğen diyorlar Şevket. Burada ama yeni nesil bilmez. Yeni nesil derken hani 2000'liler falan, belki de 95'ten yukarı olanlar. 2000 bir çizgi. Ben öyle düşünüyorum Şevket. Yani 2000 yılının milenyum yılı diyorduk ya. 2000 yılının altı ve 2000 yılının üstü diye. Bir marş bu kadar mı güzel yazılır Allah aşkına? Allah aşkına. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Halaların arası günaydınlar bakalım. Boyacılara, Yenici'ye de günaydınlar gönderiyoruz. Evet, Ciğermo bugün de geldi ama yine de maç yapmış anlatır. İsmet, genç oğlum adamlar. Ah KP gençlik, ah KP gençlik. Adam gece idmanda, gündüz işte arbayt. Elleme elleme, ses çıkarma, hiç kulak asma. Bırak İsmet, bırak dayı ya çocuk. İşe geliyor mu, önemli olan? Yalnız şey işte, işe gelirken hani üç kere ağzına, üç kere burnuna falan, kuru yer kalmasın dayı. Kuru yer kalmasın, öyle söyle. Aylin, dayanamadın değil mi?

dinleyicim çok güzel göndermiş. Müzik ruhun gıdası, okey. Çiçekler ise doğanın kalbidir. Biri kulağımıza ve içimize seslenirken diğeri gözümüze ve dünyamıza renk atar. İkisi de insanı mutlu eder ve huzur verir. Sonuna kadar katılıyorum. Hayatımıza katkıları nelermiş? Huzur, müzik dinlemek ve çiçek bakmak stresi azaltır. Mutluluk, ikisi de insana güzel duygular verir. Renk, çiçekler doğayı, müzik ise hayatı güzelleştirir. Ya Beşiktaş, ya Beşiktaş! Vereceğim tabii, biletleri de vereceğim Sefo için.

Günün bugünkü menüm laks ve fırında sebze marul salatamız, bol limonlu tabii ki Yeliz Mehmet Hanımefendi. Teşekkürler, sağ olasın Yeliz Hanım. Laks ne ya? O laksı Haşim, Cahil Haşim gene cüveli ama ya. Ya usulcacık yazsana, laks ne için? Yeliz Hanım. Günaydınlar yavru kartallar, kartaliçeler. Siyahın beyazla buluştuğu, beyazın siyahla buluştuğu felsefenin özü, yaşam sevinci. Hepsi Beşiktaş'ta. Günaydınlar canlar. La la la la la.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Efarmoges Alüminyum Avcı Celal. Okey, tanıtacağız tabii ki. Can Türk, günaydın. Sesli mesaj göndermişsin.

lay lay lay lay. Cadrük Hikmet kolay gelsin. Cengiz Mümünç'e hayırlı yolculuklar. Cengiz'im ne tarafa böyle gidiyorsun? Havaalanına doğru bir tabela, bir pinaki de gördüm. Hrışupoli, Sarışaban'a doğru. Hrışupoli, Kalimera, Kiriye, Maria. Neyse sıksakası. Enoite, boş. Πολύ πολύ καλημέρα Χρυσούπολη, πάρα πολύ πολύ πολύ μεγάλο καλημέρα Χρυσούπολη, Χρυσουχώρη, Σάρι Σιάμαν, Γκουνάιντενάρ. Ya senin tamam, bir onu konuşuruz ya, tabii olur, niye olmasın. Tabii önce elimizi masaya vurmamız lazım. Ah mamma mia. Okey, efendim o kez alüminyum avcı canalı bir tanıtalım efendim evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal babadan oğla Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik avtomata makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometrede. Cep telefonu 694-4552-508. 2541-031-506'da sabit telefon. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Peki onların sloganı ne? Efendim o geç alüminyum Avcı Celal. Kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalık. Yine mastora sınıfıyla deliyoruz. Lay la lay la lay la lay la lay la lay la lay. Somon mu? Ha, laks somon balığıymış, tamam, pardon, valla çok pardon Yeliz Hanım. Evet, bugünkü menüde somon balığı yazsana kız. Laks ne? Allah'ım yarabbim. Efkanisto parapoli kreşupoli. Somon balığı var fırında efendim bugün. Şöyle dilim dilim alabilirsiniz. O kırmızı balıklar var ya, somon balığı. Bizim güverimde de var mı da acaba somon balığı? Karasu'da somon balığı var mı? Pestrofo, Solomo Pestrofo. Olabilir, olabilir. Karasu'da olabilir bre. Hanımefendiler, günün menüsü Yeliz Mehmet Hanımefendi'den Almanya'dan geldi. Laks, yani somon balığı fırında, sebze marul salatamız, bol limonlu. Bol limonlu. Geliyorum yani, hadi gel be.

Günaydın Ayşem Aga. Benim bünye hiç alışık değil senin böyle sade yazmalarına. Hacı Bedel Hüseyin ve Hamdi kardeşlerim benim. Günaydın Ayşem Aga'm. Günaydın. Blue Elektrik'te, tabii bugün pazara gittiniz Gökçeler'de, hemen pazar yerinde olduğu yerde Blue Elektrik var. Gidin, tanışın, görün, malzemeleri, ürünleri görün. Blue Elektrik'te harika indirimler var. Avizelerde, ister klasik ister modern avizelerde %20'ye varan indirimler var. Nedim gelirken boş gelme, kahve getir. Hoca, seni buradan almaya kadar koşturuveririm garip gelmezsen bak. Herkes seni soruyorsa bak demir. Elektrik avizelerde %20 indirim var. Türkçe makinaları geldi. Uydu alıcıları onlar var. Yepyeni geldi. Tazecik. Yetişen alıyor. Blue Elektrik. Pazar yerinde pazarlığı yaptıktan sonra Blue Elektrik'e bir geçin. Ya o Kral FM'de sizi tanıtıyorlar. Bir görelim bakalım neler var neler yok diye. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri iç ve dış mekan için, usta da kendisinden. Elektrik arızalarınız var. Elektrik işleriniz var. Blue Elektrik'te usta da var efendim. Bak daha ne yapsın? Somon balığı fırında çok lezzetli olur. Bekle, devamı geliyor. Somon balığı gerçekten mükemmel oluyor fırında. Yelizan nereden aklınıza geldi ya vallahi? Of of. Somon balığı böyle azıcık altına böyle soğan koyuyorsun, tamam mı? Azıcık böyle samsakla falan, tabii herkes kendine göre yapıyor. Onun baharatlarını falan ekliyorsun. Somon balığını atıyorsun fırına. Çok da lezzetli. Biraz ağır bir balık ama güzel bir balık. Lezzeti falan harika. Ağzım sulandı Yelizan'ım. Ağzım sulandı. Bırak yere batmayasın be. Çok teşekkür, her şeyde canı işte baya. Bah baya. Dur nerede kaldık ha? Blue Elektrik. Somon balığı aldı aklımızı gitti. Ve güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili renkli ve çeşitli lambalar var. Elektrikli süpürgeler var. Bir indirimli kampanyası da var. Öğrenciler için, üniversite öğrencileri için %15, %20'ye varan paket indirimli var Blue Elektrik'te. Asfalt Boya Gökçeler pazarının olduğu yerde, pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e, öğleden sonra 6'dan 9'a kadar açık hizmetinizde Blue Elektrik. Instagram'da da Blue Elektrik CR nokta olarak takip edin. Elektrologika, İlika, Fotistika, Blue Elektrik Store diyorum. Nedim Selero diyor, Nedim yok. Kopar urganlarını, gel koparayım o beli. Aydın, günaydın.

Çok çok yüksek müsaadenizle Hrisopoli'ye, Hrisokori'ye, Drama'ya, Kavala'ya gönderiyorum. Kiriye Maria. Sasa kapame para para para para pole. Simbeteria. Acı bedel döveceğim seni oğlum. Pes edeceğin zaman aklına nokta nokta gelsin. Hava yok, ışık yok. Yarısını yolda kaybettik ama büyümeye devam eden bir düşünce sistemi. Selanik yolcusu olmasaydık kahvenizi biz getirdik. Kahve senin göpeğin olsun dayı demiş. Göpeğin olsun demiş. Hüseyin Acıbedel Hamdi kardeşlerim hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu kadar felsefi sözleri nereden buluyorsunuz ya? Pes edeceğiniz zaman aklınıza nokta nokta gelsin efendim. Hava yok, ışık yok. Yarısını yolda kaybediyor. Ama düşüncelerini büyümeye devam ediyor. Galiba nasıl beter ya. Döveceğim lan sizi, döveceğim sizi. Kızılcık sopasından. Oya kardeşim ve Adnan kardeşim arabalarda dinliyorlar. Güle güle gidin, güle güle gelin. Sağ olun. Çok çok güzel insanlarsınız. Teşekkür ederim. O kadar mükemmel insanlarla tanıştık ki yine. Radyo bağlayıcı bir şey oldu. Çok garip böyle. Selanik yolunda, Kavala yolunda, Drama yolunda, gönlünün yolunda olanlar bizi dinlesin. Hüseyin ve Hamdi. İyi ki tanımışım sizi bak yaratalar. Siz ama mentereciler sizi.

Günaydın Aşım abi aileler. Yanımda bulunan İlayda amcama, babama, Yılmaz abiye güzel bir şarkı çalabilir misin? Hayırlı yayınlar, seni dinliyoruz. Tabii ki güzel şarkılar size feda olsun gençler. Kolay gelsin. Can Türk Hikmet ve yanında olan herkese tabii ki de. Aydın Lefteriz, günaydın Aşım kardeşim. Bugün bulunca okuyacağım sizi Beşiktaş için. Nedim kardeşim nerede? Birazdan geliyor Aydın'ım. Oku üfle bizi, bugün iyi değiliz. Bora İmam, idare edin işleri. Hangi işleri idare edelim? Karıştırdık işlerimi Boracığım. 22 yıl olmuş mu gençler? Yaşayın be. Senden az şey öğrenmedik dayı. Havada, karada, suda bize savaşmayı öğrettin. Bize de... bize o... Değdirdin makaslı günler dün gibi. Sihirli değnek değil miydi oğlum? Ne ara makas oldu lan? Unutmamışsınız. Etkiye tepki o yani. Etki, o fizikten gelen bir kanun. Yani etki tepki. Sağ olun canlar. Bu alkışlar Radyo Kral dinleyicisine, dinleyenler kulübüne. Harikasınız. Günaydın Aşım Aga Halaloğlu. Günaydınlar kardeşim. Günaydınlar Ali'cim, dışarıda çalışanlara, tarlalarında, bağlarında, bahçelerinde çalışanlara bir alkış. Ne kadar güzel söylemiş Ömer Hayyam. Ey kör, bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur, boş.

0: Θέλω απόψε να σε κλέψω.
1: Εσείς τώρα.
0: Για πάμε εσείς. Tavsiyedirim hakikaten çok lezzetli olur. Bugünkü menüm kızıma izin dönüşü anne yemeği özlenir. Tabii ki de of of of of of of. Brokoli, patates, o kırmızıları çözemedim kız Yeliz Hanım. Havuç mu onlar? Üzerine böyle soluma. Vallahi yine bir sanat eserine dönüştürmüşsünüz yemeğinizi Yeliz Hanım. Yeliz Mehmet Hanım efendi. Vay vay vay vay. Sonra Aşim senin de her şeyi canın çekiyor. Ne çekmeyecek? O kadar güzel bir fotoğraf gönderilmiş ki. Valla isteyen olursa, arzu eden olursa. Arzu günaydınlar bu arada. Arzu yol yolcusu, yorgun birazcık. Yol yolcusu ne lan? Yol yorgunu diyecekti. Yol yolcusu. Valla isteyen olursa fotoğrafı gönderebilirim. Yeliz Mehmet Hanım'ın izniyle tabii ki. Menü

Şimdi efendim. Tamam dedim. Gel bakalım. Bir bilet veriyorum. Çok basit sorular. Bilet ne için biliyorsunuz tabii ki. Pazar günü harika bir konser var. Sefo'nun konseri. Radyo Kral'da dinleyenler kulübündeki bugünkü sloganımız ne? Bakın ne kadar kolay. İlk mesaj gönderene, dinleyicime hemen bir bilet veriyorum. Hadi bakalım. Bugünkü sloganımız neydi? Ben mesajları beklerken dürüm Gökçeleri hemen tanıtayım size. Gökçelerde bugün ana baba günü. Pazar var bugün Gökçelerde. Pazara gittiniz, alışverişinizi yaptınız, acıktınız. Yapam he. Bu da pame. Dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak. Orijinal tatlar, lezzetler. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler. Çift katlı klap sandviçler tek kat fiyatına. Hamburgerler. Pazara gitmişken uğrayın. Ekmek ve pidede gerçek etten hazırlanan et döner. Çeşitli salata ve diyet salataları. Çıkın çıkın çıkın çıkın gidin efendim dürüm Gökçelere. BJK ne Akaya? Bugünün sloganı dedim Akaya yazmış BJK. Hayır, bugünün sloganı BJK değil. O yüzden radyoyu dikkatlice takip etmeniz gerekiyor. Bugünün sloganını bilene bir bilet veriyorum. Bu kadar basit. Sefo'ya hemen gidiyorsunuz efendim. İsim soyadınızı bana göndereceksiniz. Hadi bakalım dinleyici ne kadar dikkatli. Efendim pazar günleri de açık. Dürüm Gökçeler. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlaklarını daha yemediniz mi efendim? Onları da bir tadın, bir deneyin. Kalite ve temiz ürünlerin uygun ama gerçekten uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Selero. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ taraftan. Hiç uzak değilsiniz efendim. Pazar günleri de açık olmakla beraber bir telefonla siparişleriniz evinize, iş yerinize, tarlanıza kadar geliyor. Hatta kaynananıza kadar götürebiliyorlar. Aradınız, kaynanamı çok seviyorum, 5 tane dürüm gönderir misiniz? Anında. 697-22-0-25-50. Insta'da da dürüm 800. Face'de de dürüm, dürüm olarak takip edebilirsiniz. Lay lay lay. Ha bakalım kim ne kadar dinliyor demiş Şevket. Ha bakalım. İşte bilet veriyorum. Bilet soruyorsunuz ya sabahtan beri. Bilet nasıl kazanabiliriz? Biletler nasıl? Bize bilet ver abi. Öyle yok öyle. Öyle 5 euroya 10 tane köfte bedava yok. Sabahtan beri söyledik. Bugünün sloganı. Yazın biletiniz benden Sefo'ya. Ayşim abinizle birlikte gidin. Sefo'yu arayacağım bakayım ben de geleyim. Ben nedense bir saat gecikmeli başladım ama sloganı kaçırdım demiş. Sohbet arasında slogan geçti.

Reklama gitmeden önce tabii ki şu bileti bir verelim bakalım ya. Sloganınız bu olsun. Dikkat kışın güneşine. Evet, ruhun gıdası meselesiydi. Yaklaştı Şevket'im. Şevket kazanıyormuş bileti, geliyormuş pazar günü My Club'a. Evet kıymetli dinleyiciler, bakalım ne kadar dikkatli dinliyorsunuz. Benim yani Şımarık Parti düzenliyor efendim bu güzel organizasyonu. Bugünün sloganı neydi Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde? Bakalım ne kadar dikkatli dinleyicilerimiz var. Bilet veriyorum, buyurun. Günaydınlar Çarıkçı, günaydınlar Hasan'ım. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Kolay gelsin kardeşim benim, günaydınlar. Vay vay vay Demet ablam, hoş geldin. Aa, Demet ablam da gelmiş, Haşim bize niye söylemedin demeyin.

Gökçeada'ya gel, vereyim daireyi. Giritli Fadik hanımefendi. Giritli Fadik, doğru mu? Müzik ruhun gıdasıdır. İşte

Çok çok çok kocaman bir alkış istiyorum Giritli Fadik. İsim ve soy isminizi güzelce bana yazın. Mesut Kaptanım günaydınlar. Evet, Radyo Kral'da günün sloganı buydu. Müzik ruhun gıdasıdır dedik. O yüzden dikkat edin, yarın da sloganlar olabilir. Küçük küçük yarışmalar olabilir. Teşekkürler Giritli Fadik. İsim ve soy isminizi yazıyorsunuz. Hemen listeye ekliyoruz. Çok çok güzel bir şekilde eğlenin Sefo konserinde. İşte dikkatli dinleyici buna denir. Evet, Şevket'im, müzik ruhun gıdasıdır sloganıyla başladık bugün.

0: araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
5: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
6: Kotapliktiko İsmail ve orada çalışan hanımefendiler, beyefendiler, kolay gelsin Kotapliktiko'ya. Bir biletimizi verdik. Daha biletlerimiz var, vereceğiz tabii. Şımarık Parti ile birlikte. Michael Up ve On Air Media Group ve tabii ki Radyo Kral, tabii ki Dinleyenler Kulübü. Birlikte ortak çalışmasıyla pazar günü harika bir konser. Sefo konseri. Hiç duymadınız? Sefo konseri. Bak sonra çok pişman olursunuz. Çok güzel konsermiş. Haşim abi söyledi, bilet verdi de biz alamadık diyemedik demeyin. Koştururum buradan Kızılca Göl'e kadar. Allah Allah, demek öyle demiş. Allah, ilginç. Yarasın dayıma, yarasın olmayan bizi arasın. Olanı var, olmayanı var kardeşim. Dürüm Gökçeleri de tanıttık. Ve hemen Perihom efendim. Perihom Ağustos'un birinden itibaren başlayan müthiş kampanyalar, müthiş indirimler var Perihom'da. Mangalda %30 indirimler, kristal ve porselenlerde hemen hemen %50'ye varan indirimler ve diğer ürünlerde net, fix %50 indirimler. Perihom'da, Firaz 3'te, İskeçimizde, Züccaciyecimizde. La la la la la la la la la la la. Village Market Center'da, Gökçeler'de. Bakacağız tabii ki mesajlara. Ne olmuş benim telefona böyle ya? Allah Allah. Ray la la la la la la la la la la la la. Bu karılan iddiaya girdim. Dedi iki bilet alamazsın. Ben dedim alırım. Gittim yeni radyoyu aldım aga. Bilet için radyo almış Akay. Dinliyor musun Akay? Bir el işareti gönder bakayım. Vereceğim daha bilet ama sorularım var. Yani öyle bedava yok. İncirler oldun mu ya? Olmuştur öyle değil mi? Akay dinliyormuş. Akay bilet almak için gidip 25 euro vermiş radyoya. Beni dinliyor Şevket. Ben ne zaman geleyim sizi göreyim orada Aşim kardeşim. Hocam saygılar selamlar. Cübbeli Aydın Lefteriz hocam. Sen şimdi buraya geleceksin ama burada masa yok ki bizim. Nerede şey yapacağız? Kavunu nerede keseceğiz bir kere şimdi? Anlatabildim mi?

0: Yiğiler Ampreyanta Village Market Selero. Efendim farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetleri bulabilirsiniz. Her damak tadına uygun lezzetler ve her gün. Her gün sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fiyatlar hepsi Selero Xanti. İskeçemizde Village Market'te. Şimdi sürpriz kampanyaları ve akıllı ucuz alışverişi nasıl yapacaksınız? Elektronik olarak da yapıyorsunuz. Instagram'da takip ediyorsunuz. Village Market Selero olarak. Evlere servis hizmeti de var. 15 euro ve üzeri siparişlerinizi evlerinize, iş yerlerinize kadar Village Market Selero tabii ki getiriyoruz. Tabii. Çalışma saatleri pazar günleri 9-1. Diğer günler 7-11. Hemen hemen her gün hizmetinizde Village Market Selero. Gökçen Erdoğan'a. Nedim ediyordum. Puy nere? Sto Selero. Nedim Puy nere Village Market Selero? Sto Selero abi. Village Market Gökçeler'de DM meşhur Alman ürünleri de geldi. Ayrıca Village Market Selero'da rent-a-car hizmeti de var. Çok çok uygun fiyatlarla araba kiralama hizmeti Village Market Selero'da. Aydın demiş, siz ne istiyorsanız onu getireyim kardeşim. Al oradan yarım bir kuzu oğlak, yarım oğlak al. Tabii kokoreç, Solomon mesela. Bak bugün Solomon var. Yeliz Hanım yaptım. Solomon balı. Menümüzde Solomon var bugün. Sağ olasın, teşekkür ederim. Fatmacığım, dinleyeceğim sesli mesajını kardeşim. Bir şarkı arası diyelim bakalım. Epey zamandan beri dünyayla uğraşmıyoruz. İyi ki de uğraşmıyoruz. Dünyayla uğraştığımız zaman çevreyi kirletiyoruz. Savaşlar çıkartıyoruz, efendime söyleyeyim. Yani sizin anlayacağınız şu Eşref-i Mahlukat diye geçiyor kitaplarda. Şu Hazreti İnsan pek denk durmuyor. Amel defterleri doluyor. Sonra vay efendim, ne zaman yapmışık, niye dünyayı batırmışık demeyin. Günün sloganı, evet, müzik ruhun gıdasıdır dedik. Ruhunuzu müzikle doldurun. Yere batmayasın dünyası, gidip başını yemeyesin gidiyor. İnsanlık için. Gözü kör olmayasın, yere batmayasın. Getir onu, getir. Gel buraya, gel. Koştur.
1: Sevgi dolu bir dünya için.

En çok herhalde de Almanları sevmeyen insanlardan bir tanesi Oya kardeşim. Batsın bu Almanya yazmış. Batsın yere batmasın Almanya'sı. Ses çıkarma ya, tamam. Gidince alışıyoruz ya, Almanya al, iyi Almanya. Sonra emekliye çıkınca gelirsiniz. Batsın bu yere batmasın Hollanda'sı Almanya'sı. Gidi yere batmasın gidiyor.

İşte dikkatli dinleyici de böyle olacak. Bazen sorduğum sorulara cevap verirken geç kalıyorsunuz. Bazen de anında tepki veriyorsunuz. Dinleyici böyle güzel, gerçekten sevindim. Banaz'da Osman kardeşim demiş ki, ya da agam mı bilmiyorum, benden büyük mü? Merhaba Haşim demiş. Hani sen Orhan Gencebay çalmazdın sen, bu ne demiş. Şarkı Orhan Gencebay'ın ama İskender Paydaş bunu böyle güzel hale getirmiş, o yüzden. Yok, çalmıyorum yani. Orhan Gencebay kendi ağzından çalmam da zaten. Radyoculuk kariyerim boyunca hiç çalmayı da düşünmüyorum. Belki yarın radyoyu bırakabilirim. Belki 10 sene sonra bırakırım. 1,5 seneden beri radyodayım. Hiç çalmadım, çalmam da. Ama İskender Paydaş'ın müzik olarak, müzik dünyasına katkıları büyük. O yüzden o şekilde dinlettim. Banazlı Osman'a da kendi adıma teşekkür ederim.

0: Plus Radio
1: 106,2.
2: Ben cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Şimdi diyeceksiniz bu uydu mu? Ya Nedim yok, gerçekten teknik tarafım, sağ tarafım boş kalıyor böyle. Şimdi bir tarafta sponsorlar, bir taraftan duyurular falan varken bu şarkı böyle o cenaze hizmeti... Aa, olmadı. Serhun dur azıcık. Dur, cenaze hizmetine Serhun Deloğlu daha uygun bir şarkı bulacağım. Nedim de geliyorum dedi, gelemedi. Avustralya'dan mı geliyorsun be kardeşim? Japonya'dan mı geliyorsun? Alt tarafı Sakarya'dan, Lefkopetra'dan geliyorsun. Nedimsiz bu iş olmayacak gibi. Nedim Almanya'ya kaçarken beni de al. Oradan bağlanacağız otomatik olarak. Çilek bu uyar. Çilek mobilyaya uyar. Bu şarkı Çilek mobilyaya uyar. Güzel evler güzel mobilyalar ile başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri. Nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. En güzel oda tasarımları, çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri. Hepsi ama hepsi Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarları da bulabilirsiniz. Çocuk odalarının kurulumu, dikkat edin bakın. Çilek Mobilya'da, Epipla Çilek'te. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, yani getirilmesi bedava Çilek Mobilya'da. Anapsutu cigaro refile. Ferada de cipro, ferada de cipro. Ferada, ella, ella, ella. Sen niye bu kadar erken başlıyorsun dayı bu muhabbete? Çilek Mobilya. Bütün ürünlerde 3 yıl garanti var. Güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek ve de takip etmek için resmi web sitesi www.pedicoepiplo.gr olarak takip edin. Parados Apollon 8'de Lidl'ın, tren yolunun oradaki Lidl'ın hemen yanında. Çok çok çok güzel bir mekanıyla, yepyeni projeleriyle, bütün yaz boyunca devam eden %50 hatta %60'a varan indirimlerle Çilek Mobilya, Epiple Çilek, çocuklarınız için hizmetinizde. Ya Süpalikari. Ya stüdyo hattında bir Recep Usta vardı. Ne oldu? Kayboldu o da be ya. Sabriye Kurucu, günaydınlar çocuklar, ailenim, kolay gelsin.

Radyolarınızı yeni açtınız. Selam olsun. Güzellikler sizlerle olsun. Kalimeralar, good morning'ler de sizlerle olsun. Buyurun gelin efendim. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hacı Bektaş Veli ne güzel söylemiş. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde.

Belçika. Merhabalar İsmet demiş ki Belçika'dan, merak ettim özel bir sebebi var mı Orhan Gencebay'ı çalmamanın? Özel hiçbir sebebi yok, bizim buradaki bilgisayarların, ana kumanda bilgisayarlarında hiçbir Orhan Gencebay şarkısı yok. Bizim patron maazallah yalnızlıkla silmiş onu. Bütün Orhan Gencebay şarkıları sildi. Bana dayı dedim sen ne yaptın? Yanlışlıkla sildi dedim, o yüzden çalamıyorum yani, özel bir sebebi niye olsun? Orhan Bey'le benim bir sebebim olabilir mi? Kesinlikle olmaz. O beni tanımaz, ben onu tanımam. Siyasi görüşleri beni hiç alakadar etmez. Onu da benim görüşlerim hiç alakadar etmez. Orhan Gencebay. Hiçbir zaman saygımızı kaybetmedik Orhan Gencebay beyefendiye karşı. Sadece bizim işte bilgisayarda yok yani o olay. O bütün olay bu. Silmiş bizim patron da, bizim patron da anlamıyor herhalde bu bilgisayar işlerinden. Bakın buraya ne geldi başımıza. Günay hoş geldin.

Şimdi az önce dedim ya, cenaze hizmetleri için güzel bir şarkı aynen bulmuş yönetmenim. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu, merkez Gökçeler Ergü olmak üzere İnanın'da caminin karşısında İskeçli Panagi çaldı 69'da. Bu böyle acılı ve hassas günlerimizde yanınızda cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. 7-24 saat arayabileceğiniz telefon numarası 698-77-99-377. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar, timologyalar, apodiksiler, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı, bu tür nakil işlerindeki her türlü kağıt işlemlerini hallediyor. Elektronik olarak da her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde.

0: Günaydınlar, günaydınlar. Kulaklarınızın pası silinsin, modunuz zirveye tırmansın. Evet, yayına bir tık geç gelmiş olabiliriz ama fırtına gibi geldik. Hemen soruyorum, abi Haşim abicim, ben seni yalnız bırakır mıyım hiç? Olur mu hiç öyle şey?
1: Yaşa be Nedim'im, sağ olasın canım benim, hoş geldin. Valla bilmiyorum, dinledim sabahtan beri dinleyici. Bak mesajlarını da gösterdim, Nedim nerede, Nedim gelmedi. Belçika'dan ciğer mi bile seni sormuş yani, Nedim nerede diye.
0: Eksik olmuyor,
1: hoş geldin canım benim.
0: Hoş bulduk aslan abi, hoş bulduk.
1: Her şey yolunda, güzel.
0: Çok şükür her şey yolunda abi. Biraz harika. Kilometre yazdık, biraz sağa sola sattık.
1: Tamam, eyvallah.
0: Evet, hanımda izni kopardık.
1: Bakayım eline, masaya vurmamış masaya.
0: Yok, ben bir masaya vuranlardan değilim, vuramıyorum ben.
1: Erken benim.
0: Evet.
1: Tamam, okey, istersen sponsorlarla bir başla. Yoksa daha sonra mı okuyacağız onları, nasıl yapalım?
0: Tamam, sen nasıl dersen abi,
1: ben
0: sorun
1: de mesaj
0: değil.
1: Var, istersen bir başla, evet.
0: Tamam, şöyle bir... E-Farmogis Alüminyum Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan pancur ve cam çözümleri hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometre. Telefon 2541-0-31-506. Cep telefonu 694-45-52-508. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır. Şöyle yüksek mesafeden abi devam ediyorum sponsorlara ben. Ramazan Giritli ve Deli Emrah boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var, alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla, geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor, sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 693-97-77-507, diğer telefon numarası 698-67-56-507. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinkler Köyü. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet.
1: Bir soluk al Nedim'im. Raif Ahmet hemen göndermiş. Haşim Agam, bu Nedim Agam'ı yengem en sonunda 39 numara tehlikeyle koşturacak. Çok acıyım Nedim Agam'a demiş. Çok acıyım demiş Nedim Agam'a.
0: Vay Raif abicim benim, vay. Hoş geldin sana da bu arada.
1: Biliyorsun Raif'i dün konuştuk. Arabayla alakalı tabii, sorular tabii. Söyledi.
0: Tabii. Unutur olur mu? Onun BMW'si unutulur mu? Unutulmaz. Güzel. Arabası güzeller. Bu arada az önce Esat abime yolda denk geldim.

0: Şöyle selektör attım ona. Korna bastım. Öyle bir hızla geçti ki bilmiyorum beni tanıyabildi mi.
1: Belki biraz tanımamıştır.
0: Bayağı bir hızla
1: senin arabası, arabanı biliyor mu?
0: Bilmesi gerek sanırsın. Yani ben de emin değilim.
1: Bayağı hızlı geçtiyse 200-220. Nereden geldiniz?
0: Şöyle Gökçeler'den Karaçanar doğru.
1: O arada yok, orada 200 açamaz onu. Açsa 190 açar.
0: Açar onda, ondaki beygirler çok ağır.
1: Eyvallah Esad'ım, Porsche Esad, Yalınlı'ya Esad'a çok çok çok çok çok selamlar.
0: Sağ olsun Esad abi. Şöyle ben son sponsorumu da bir izninle okuyayım. Ondan sonra devam ederiz. Mesut Ago Fayansçılık. Hayalinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalından yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-4658-208. Sosyal medyadan, Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalınlı. Mekanınıza değer, kaliteye güven katıyor.
1: Eline, ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Çok çok güzel hazırlamışsın sponsorları.
0: Eyvallah abi.
1: Banazlı Osman Agam. Öyle diyeyim, aga diyeyim. Çünkü sordum yaşını falan, benden büyükmüş. 71 doğumlu. Aşım kardeşim, ben 10 Kasım 1971 doğumluyum. Aklım ereli beri doğum gününü kutlamam. Saygılar, sevgiler. Nedim de geldi nihayet. Nedim'e de selamlar demiş Banazlı
0: ve
1: Osman Agam.
0: Ve aleyküm selam. Çok çok
1: seni
0: teşekkürler.
1: Seni de unutmamışlar. Eyvallah. Mesaj Osman alınmıştır abi. Osman abicim. Saygılar, hürmetler, selamlar benden de sana. Ve Tosteki Tubabo Seydar Ediriz yine hafta sonuna hazır. Yine perşembe, yine cuma. Yarın mutlaka bir oğlak çevirme var. Artı siparişlerinize göre kokoreçler, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgaralar, pirzolar. Hafta sonu da yine harikalar yaratacak Tosteki Tubabo Seydar Ediriz. 12 reklamlarından sonra bilet vereceğiz. Eyvallah. Michael Apich'e sabah verdik. Yine vereceğiz. Tamam mı Nedim'im?
0: Tabii ki de abi.
1: Okey. Efendim Tosteki Tubabo, bu yine?
0: Bekirli.
1: Evet, Tosteki Tubabo Seydar Ediriz. Bekirli de Bobo. Instagram'da Tosteki Tubabo olarak takip edebilirsiniz. Ciğer şişler de var. Mangalbaşı lezzetler. Ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler. İşte açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tosteki Tubabo Seydar Ediriz. Bekirli de Peleketi Rodopis. Bekirli de. 698-75-96-105. Telefon, sabit telefon 2534-031-202. Bir de Avin Drive deveyim müsaadenle.
0: Hemen
1: akşam
0: abi,
1: oradan geçtim. Azıcık Ceyhan'ı böyle gördüm. Efendim Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşlerim. Demokritos 39, Epal karşısı Sis Oteli'nin altında Kikliko'da hemen Avin Drive. Ayrıca İskeçe Portolazoğlu 4. kilometrede Elin Benzin İstasyonu ile yanınızda. Hizmetinizde Elin ve Avin Drive. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu ve çok çok uygun akaryakıt. Akaryakıtlar Avin, Elin, Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşimden. Evet Nedim, buyur.
0: Daha nasılsınız bakalım?
1: İyiyiz be, ne yapalım Mete. Biraz biletler veririz. Hafta sonunda falan hazırlanıyoruz. Pazar günü müthiş bir konser var. Onun organizasyonlarıyla uğraşan arkadaşla da konuştuk. Bize yine biletler verdiler. Benden bunlar şimdilik. Sende bir şeyler var mı?
0: Abi şöyle bir şey anlatmak isterim. Ki dün akşam, yani bizim başımıza gelmiş olay var. Ha. Şöyle amcanın tekeri patladı. Yani şöyle lastiği. Fuit bastı ya.
1: Fuit. Evet. Fuit oldu.
0: Evet. Olur.
1: Arabanın.
0: Ya. Evet olur. Her bir insanın başına gelebilir.
1: Eyvallah.
0: Biliyorsun. Şimdi şöyle öyle bir yardımda bulundu ki benim arkadaşım. Yani ona buradan gerçekten canı gönlüne çok teşekkür etmek istiyorum. Ki onun adına bir şeyler yazdım. Ben onu okumak istiyorum.
1: Yani şöyle yolda bir yerde, uzak bir yerde mi fıyt oldu?
0: Yok. Yani biz evde fark ettik. Arabaya biniyorsun zaten, araba direkt sana şikayeti yazıyor. Biliyorsun
1: error artık, var diyor.
0: Evet.
1: 404 diyor.
0: Evet, yeni teknoloji arabaları biliyorsun abi. Oo. Hemen sana hatayı gösteriveriyor.
1: Fıyt mi yazıyor? Ben evet. Ekranda fıyt.
0: Direkt diyor hava basıncını kaybettim. Sağ olsun Tansu arkadaşım Yalımlı'dan.
1: Buyur.
0: Evet. O kadar çok yardımcı oldu ki. Yani şöyle bak. Sana söyleyeyim bak, sabahın köründe aradık, daha gözünü açmadan gel dedi. İşte dostluk, işte esnaflık.
1: Eyvallah.
0: Amcamı kaptım doğru Yalınlı köyüne. Tansu Mümin kardeşimin yanına. Abi Tansu bu, şakası yok. İşte araba, ister araba ister tekeri olsun, ister motor lastiği. Asfaltta iz bırakmak isteyen rotayı doğrudan Yalınlı'ya kırsın. Jantı takar, lastiği basar, muhabbetin dibine vurur. Yolunuz düzgün, yolculuğunuz süratli olsun ama lastiğiniz Tansu müminden olsun. Sağ olsun Tansu kardeşim.
1: Eyvallah. O kadar yani, sabah sabah ben süperatisi full.
0: Sağ olsun, sabahın köründe aradım var ya, hiç ne bu böyle falan, sabahın köründe aradım falan bir şey demeden doğru gel.
1: Bravo.
0: Sağ olsun.
1: Tebrik ederim Tansu, kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Tansu çok kardeşim. Çok teşekkür ederim Tansu'cum. Gerçekten senin sayende bunun üstesinden ne geldik yani.
1: Günaydın beyler. Nedim cezalısın, geç kaldın böğün. Seydan İdris.
0: Babacım.
1: Babacım ya, bugün... Baba adamın işleri vardı. Bak baba 60 gene oğlağı fırı eve yavaş
0: sana,
1: yavaş bir
0: sana şey dün fotoğrafları gösterdim ben.
1: Gösterdin ama bu bugünkü. Yarına evet. Da var. Yarın kesin var oğlağın.
0: Neler yok neler. Baba var ya, adam arı gibi çalışıyor var ya.
1: Bak alfa erkeğim benim. Alfa kurdum. Kurt alfa kurdu babacım baba. Buz gibi mi o? Soğuk mu çocuğum ondan? Cezanda bir fıçı bir... Hayırlı perşembeler Seydan'ım, ay canım, ay benim. Alfa kurdum benim. Gördük, tamam, aldık mesajı Seydan İdris. Sağ olasın. Cemil Buran'la bir konuşuyordu, bir konu vardı. İstersen bir şarkı arası yapalım mı Nedim'im?
0: Olur abi.
1: Hadi canım.

0: Bu BMW böyle bir şey çocuğum işte. Bir arabacı köyde İskeçe'de istemse şehir bir saat sonra Selanik'te olsun adam.
1: Değil mi yani? Yaşama yaşınım. Seni bir gezdiremedim ama benim BMW'lem ben.
0: Volvo var onda. Ha. Gürkan'dan gördü. Tabii Gürkan'da Volvo var, ben de alacağım dedi.
1: Volvo'nun tadı ayrı bir güzel tabii de. Şimdi BMW'de ama BMW bir bilmen lazım. Bir sürmen lazım. Bir beraber gezmemiz
0: aynen,
1: lazım.
0: Aynen.

0: Nedim, gördüğün gibi Bobo 60 bagala oğlan yine yavaşça yavaşça dönüyor böyle, bardaklar hazır. Alfa kurtlar hazır.
1: Bobo döndürüyor canım, döndürüyor. Babacığım kolay gelsin, kolay gelsin.
0: Hadi bakalım. Baba yine hafta sonunda, Tosteki Baba hafta sonunda müthiş hazırlanıyor efendim. Hafta sonunuzu çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız ailenizle birlikte, arkadaşlarınızla birlikte nereye gidersiniz?
1: Baba'ya.
0: Nerede?
1: Pelekiti, Bekirli.
0: Gitti, Bekirli'de. Bu kadar basit. Master Travel'de yepyeni ofisiyle Gümrücün Sokağı 19'da Panagi Çaldara'da Master Travel Tempo Turizm'le her gün 20 euro İstanbul'a götürüyorlar size efendim. 3 milyon oteli anında rezervasyon var Yunan adalarına ve ekonomik paketleriyle birlikte balayı paketlerini de bulabilirsiniz. Yunan adalarına paketler var uygun uygun fiyatlarla. Yaz geçiyor demeyin, Eylül ayında da yazlar güzel. Havalar güzel daha doğrusu. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarınıza güvenli transfer ediyor hem de havaalanından evlerinize kadar getiriyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti de var. Gümrücün Sokağı 19'daki yeni ofisinde uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. Telefon numaralı ve iletişim bilgileri ve e-mail tabii ki Instagram ve Facebook'taki hesaplarında Master Travel yazıyorsunuz. Takip edin efendim. Çünkü iletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını yakından takip ederseniz kazançlı çıkarsınız. İnternet sayfası mastertravel.gr.
1: Evet amcacığım. Beni dinliyorsan şöyle şuradan seslenmiş olayım. Senin de bu lastik konusunu hallettik çok şükür. Yani hiç takma kafana, bir kavanoz reçel bugünlerde geçer.
0: Aynen, bir kavanoz reçel bugünlerde geçer amca. Evet. Lastik olayı da hallolmuş. Bunlar, problemler bundan olsun ben dedim.
1: Yani aynen problem lastik. Bu. Şimdi şöyle biliyorsun biz BMW'ci tayfası biraz böyle nasıl desem Hatice'ye değil de neticeye bakanlardan.
0: Dikkatlisiniz
1: mi? Evet yani arabalarımızı sevenler.
0: Sevenler çok grubu. Evet. Arabanızı mı seviyorsunuz, kaynananız mı?
1: Bu çok politik bir soru oldu.
0: Değil mi? Tabii. Bak. Burada fotoğrafa bak bak. Özkan orada, Mesut kaptanım orada, Yasin orada. Kahve içiyorlar Gökçeler'de.
1: Gökçeler'de o evet evet. Az önce Mesut'la yolda denk geldim. Selektör attı ardından kornalar falan derken telefonlara kattık hemen. Direkt telefonda konuştuk, görüştük. Pazartesi gününü konuştuk.
0: Hadi gelecek inşallah. Pazar.
1: İnşallah bakalım.
0: Deftere.
1: Evet deftere.
0: Hadi bakalım inşallah.
1: Hayırlısı inşallah bakalım.
0: Afiyet olsun gençler. Zaten... Özkan'ımıza da çok çok selamlar. Mesut kaptanıma da selamlar.
1: Cümlete selamlar. Evet. Afiyet olsun evet.
0: Erkut'um, günaydın Aşım abi. Ecrin'le Tuğkan da selam söylüyor. Kolay gelsin diyorlar. Güray, senin mesajlar niye bana biraz geç geliyor? Dün öyle geç gelmişti ya da ben mi görmedim?
2: Olabilir.
1: Serverden olabilir. Biliyorsun Microsoft.
0: Evet.
1: Microsoft'un, Microsoft diyorum şu şey, Messenger ya.
0: Ha Messenger. Evet. Evet. Tamam Güray'cığım teşekkürler. Ecrin'le Tuğkan'a da Radyo Kral'dan, Nedim abisinden ve Aşim abisinden de çok çok selamlar.

0: Yasıköy'de yepyeni bir stüdyo efendim. Muz Stüdyo fotoğrafçılık alanında ve video çekimlerinde genç ve dinamik bir ekip. Düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğrafına kadar hayatınızın en özel, en güzel anılarına eşlik ediyor. Stüdyo camiye çok yakın Yasıköy'de. Bulmak için de Google Maps'ten de yararlanabilirsiniz. Muse Stüdyo yazıyorsunuz. Yazılışı bu şekilde. Şimdiden randevu alabilir. İlk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'da takip edebilirsiniz. Muse Stüdyo alt çizgi ciğer. Bilgi ve randevu için de 694-905-3529 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Muse Stüdyo Yasıköy'de anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor. Sedef kardeşim kolay gelsin, hayırlı olsun diliyorum tekrar.
1: Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Onlar bizim genç girişimci arkadaşlarımız.
0: Evet.
1: İlker abim yazmış.
0: Evet, haklısın Nedim kardeşim. BMW bir kere binen başka araca binmez. O derece.
1: Helal olsun İlker abime benim. Ağzından bal damlıyor. Vallahi helal olsun. Ya BMW'yi bir sürdün başka araba süremez.
0: O bu derece. Böyle,
1: maalesef. Yani ben BMW'den Mercedes'e geçenleri gördüm. Oradan Mercedes'i satıp geri BMW'ye
0: dönenler. Tekrar BMW'ye dönenler.
1: Evet, evet.
0: O zaman senin arabayı sürmek farz oldu. Herhalde süreceğiz seni. Haydayacağız senin arabayı.
1: İşte Haşim abim bir gören var ya, cennettik aslında ama.
0: benim 7. arabada herhalde BMW olacak.
1: 7. araba maşallah.
0: Diyormuşum
1: evet.
0: Sallıyormuşum. Eyvallah Sıracım, sağ olasın. Sıramda da BMW var da ne BMW var, bir sıra yaz bakalım.
1: Doğru İlker abi, sen de ne BMW kullanıyorsun evet. Merak ettim. Gerçi sen BMW'nin fabrikasında çalışan birisin.
0: Ha ben de merak ettim, yazma işte 3.16 mı 2.20 mi 4.000
1: kesin,
0: neler
1: kesin.
0: Var 4.20
1: çok sağlam iler. Bir şey sürüyordur abi.
0: 5.60 falan.
1: Çok sağlam bir şey sürüyordur o var ya, kim bilir.
0: Yaz bakayım Sıracım, yaz.
1: Kaç beygir araba sürüyordur o.
0: Dur, beygiri de yaz, katırları da yaz, BMW'yi de yaz bakalım. Dur yazıyor şimdi Sıracım.
1: Sağlam BMW sürüyordur
0: sağ
1: o.
0: Sağ ol.
1: Tabii.
0: Toyota'dan diğeri masal dediymiş Ali Milayimoğlu. Tüysüz kurt. Kurdum benim. BMW X3.
1: X3. O da iyi. Tamam. O da güzel.
0: Şey mi? Jeep. Jeep
1: evet. Jeep tarzı. Evet. SUV diyoruz biz ona.
0: C3.
1: Evet.
0: Beygirleri de yazsana Sıracım. Bakalım hazır yazmışken beygirleri de bir görelim.
1: Tamam. O tam aile arabası bir şey almış. Böyle baş. Yüksek bir şey
0: baş.
1: Almış.
0: Baş. Ali Milay'ın Toyota. Baş. Ha.
1: Motive edici videolar gelmeye başladı.
0: Toyota'yı göndermiş. Toyota. Yeni Toyota'ları göndermiş Milayimoğlu. Ali denk dur lan.
1: Şimdi bu açıdan Toyota farklı görünüyor.
0: Burada farklı mı görünüyor?
1: Tabii tabii.
0: Farlar falan şey diyorsun.
1: Bu büyük farlı biraz sıkıntılı olabilir. Yani bu gözleri alır.
0: Bilal, bu Toyota, Agrotico Toyota mı? Ne bu çocuğum? Yaz bakalım bunun ayrıntılarını falan.
1: Bir de bunda uzunları açtım mı? Tamam bitti.
0: 190 beygir.
1: Tamam.
0: Yeter
1: bu,
0: mi?
1: Bu dizel mi benzin mi İlker abicim?
0: Şimdi bak buraya, bizim yaşlar sıramla birlikte biraz geçti ya. 50-55'e dayandık. Bize fazla beygir lazım değil.
1: Yok be, tam böyle ailevi bir
0: bence
1: şey.
0: Bence de değil mi? 190 aynen. Beygir iyi.
1: Yeter yeter.
0: Yaşa benim sıram benim. 241 sıralar aşağı bak. Hazır mı evet. Sırada şarkı türkü bir şeyler?
1: Sen istersen de ben yapmam mı?
0: Eyvallah be canım benim be. Dizelmiş. 190 beygir dizel.
1: O zaman sanırsam yeni nesillerden B47 mi ne oluyor onlar?
0: Vay, o konuda hiç aydınlatamayacağım. Evet,
1: şimdi. Yazar. İlker abim yazar birazdan.
0: Dizel diye yazmış. Bayerischer Motorenwerke. Bayerschach Motorenwerke bütün BMW'ciler anlar. Deli Fişek yazdı.
1: Şimdi dünkü izlediğimiz video ne diyor?
0: Ha,
1: it's
0: evet.
1: Not BMW. It's not BMW diyor. It's BMW. Bayerische Motorenwerke.
0: Ha onu mu yazmış? Evet. Ha evet evet. Bayerischer Motorenwerke. Evet. Bütün BMW'ciler anlar. Çöp aga.
1: Ah. Aa, oldu mu hiç? Aa,
0: haydadın mı sen hiç BMW de söylüyorsun?
1: Oldu mu hiç?
0: Çöp demek. Çöp aga çöp demek. Aa. Diye yazmış. Dünkü gönderdiğimi nasıl buldun? Yazıyor. Tamam Deli Fişek. Okey. Nedim arkadaşım, dostum hoş geldin diye de Akay söylemiş.
1: Hoş bulduk Akay'ım benim. Bugün göremedim Akay'ı. Akay herhalde evet. Sabah sabah yollara döküldü. Evet.
0: Deli Fişek, F25 kaç veriyorsun sıra? F25 kaç veriyorsun? F25 ne?
1: F25 kasanın modeli. Şimdi benimki E60. F kasa sonradan gelenler. Sonra da ardından.
0: Ha, F25 kaç veriyorsun sıra? Sana satarım demiş.
1: Evet. Sana satar yani, bana değil.
0: Haydayabilecek miyim arabayı?
1: Tabii.
0: Bir sürüş yapabilir miyiz Sıracığım? Bir deneme sürüşü yapabilir miyiz?
1: Bir test drive yapmak istiyorsun.
0: El freni var mı bunlarda? Çekebilir miyiz? Hani şimdi drift yapıyor ya.
1: Şimdi bu yeni modellerde belki de elektronik olabilir. Yani
0: ben anlamıyorum
1: elektronik. O zaman el freni şey yapamıyorsun.
0: Biz anlamıyoruz. Biz anlamıyoruz o avtomat elektronik şeylerden ne dedim. Bize elle tutulur bir şey lazım. Takit ayı tutmamız lazım bizim. El frenini çekmemiz lazım kardeşim.
1: Hissetmen lazım evet.
0: Şimdiki arabayı bir biliyorsun, bir yerde bir takit ayı yok. Bir ekran var önünde böyle.
1: Evet. Koca gidi ekran. Neyse. Şimdi burada o ekranlardan 4 tane var.
0: Var da bak gene takit adı yok evet. Burada.
1: Ama kontellerimiz var bak görüyorsun.
0: Var konteller var. Onlar evet. Gözüme bak. 240'a falan geçiyor böyle.
1: Tabii.
0: Akay. Polisto Kızılcaköy'e gidiyormuşum. Polisto. Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin Hakan
0: Bey. Sıcak bu arada değil mi?
1: Tabii çok sıcak. Çok sıcak. Daha saat şimdi.
0: Tamam Sıcak'cığım, sen 1.30 gibi dükkana git. Ben de programdan sonra hemen oraya geleceğim. Görüşürüz. Mercedes töreyi unutmuyoruz. BMW diye yazmış. Türk töresi yanılmaz diye bir paylaşımı da yapmıştım deli bir şekle. Teşekkürler. Şarkıya girelim. Bir güzel şarkı türkü, ondan sonra reklamlar. Ve yine birlikte olacağız. Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde BMW Nedim ve ben Aşim ile birlikte.

0: adam. Aslan gibi orta ben bak. Aslanım be.
1: Helal.
2: Benim kimse yok kardeşim arkamda. Aslan. Kimse yok. Gel ulan. Gel.
3: Gel.
4: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
12: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
13: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
14: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
14: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
13: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
14: 694-1585-444.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
15: Nedim Sabah dinledin mi bilmiyorum. Biliyorsun Sefo geliyor. Pazar günü burada olacak. Harika bir konserle Mike Love'da olacak. İstersen müsaadenle onun tanıtımını bir
16: tabii
15: yapayım
16: ki,
15: ben.
16: Tabii ki, tabii.
15: Okey. Evet efendim, Kral FM ve Şımarık Parti grubu ve tabii ki My Club'ın katkılarıyla 23 Ağustos Pazar akşamı My Club'da, İskeç'in eğlence merkezi My Club'da Sefo ilk kez Yunanistan'da sizlerle olacak. Biletleri veriyorum. Biraz sonra yine bilet vereceğim. Hazırlıklı olun. 23 Ağustos Pazar gecesi İskeç'in efsanevi eğlence noktası My Club, uzun süre hafızalardan silinmeyecek mükemmel bir dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Dev sahne, dev prodüksiyon ve güçlü bir ekip ile konserin ardından, şimdi konser kaçta biter orasını bilmiyoruz tabii ki, konserin ardından gece bitmiyor. After Show Party, Avrupa'nın önde gelen DJ'lerin performansıyla sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek bir eğlence. Tabii ki Şımarık Parti katkılarıyla, onların organizasyonu ile kendilerine teşekkür ediyoruz. Dinleyenler Kulübü olarak, Kral FM Radyo Kral olarak başarılar diliyoruz efendim. Harika bir organizasyon. Bize de bilet verdiler, sizlere vereceğim. Kaçırmayın diyelim. 23 Ağustos Pazar akşamı. Kimseciklere söz vermeyin. Pazartesi de işe gelmeyeceğiz diyeyim.
16: Bu kadar basit.
15: Bu kadar basit. Evet. Buyur Nedim.
16: Tek yapmanız gereken bizimle beraber olmak, yarışmamıza katılmak, sorduğumuz sorulara cevap vermek, ardından bileti kapmak.
15: Aynen işte o. Hoş geldin Nedim kardeşim demiş Aydın Lefteres.
16: Hoş bulduk Aydın abicim bizim. Benim. Vay benim bizim abime. Hocam.
15: Cübbeli Lefter Hoca. Bir bilet veriyorum. Bize tam 4 tane sponsorumuzun ismini yazıp ilk gönderen dinleyicimize bir bilet vereceğiz.
16: Hadi bakalım.
15: Hadi bakalım. Şöyle bir mesaj geldi. Agam üzdün beni demiş. Aa niye Sinan'ım?

0: Evet, Sefo'ya bilet veriyoruz. İlk yazan 4 tane diyelim. Dün 5'ti, bugün 4 diyelim. Sponsorumuzu evet. Yazan ve bize ilk gönderene bir bilet Radyo Kral'dan ve Şımarık Parti ile birlikte.
1: Sorularımız elimizden geldikçe böyle yani, basit, kolay sorular sormaya çalışıyoruz.
0: Sabah verdiğim evet. Bilette de şeyi sordum. Bugünün sloganı var diye, müzik ruhun gıdasıdır diye.
1: Evet.
0: Fatma kardeşim hemen bildi. Ona bir bilet verdim, Fatma Giritli'ye.
1: Evet.
0: Ve yine bir bilet vereceğim.
1: Aynen.
0: Sen istersen ben mesajları beklerken.
1: Bana da az önce bir mesaj
0: evet,
1: geldi.
0: Tamam.
1: Emrah'tan geldi. Onlar inşaatta çalışıyor biliyorsun, bizim sponsorumuz Emrah.
0: Evet.
1: Serfozundan diyor Nedim'e şaba diye.
0: Serfozundan evet. Nedim'e şaba.
1: Sabah sabah gönderiyor, sağ olsun.
0: Tamam.
1: Onlar inşaatta çalışıyor. Serfeciğim kolay gelsin. Ramazan kardeşimize de kolay gelsin. Cemi cümlenize kolay gelsin. Tüm çocuklar orada kolay gelsin.
0: Herkese kolay gelsin. Canlı yayında hem bizi dinliyorlar hem bize yazıyor arkadaşlar, gördüğün gibi.
1: Evet. Canlı arıyorlar, canlı konuşuyoruz. Canlı yazıyorlar. Her şey canlı.
0: Cam canlı valla. Afiyet olsun gençler, sağ olun. Teşekkür ederiz. Merhaba. Sinan'ım hemen yazacağım. Tamam, bir şarkı arası verelim. Hemen yazacağım. Özkan.

0: Belinci mesaj göndermişsin canım, sonra da üstüne silmişsin. Ne hayırdır yani? Hayırdır, neden ne gönderdin de geri sildin? Benim hanım bana mesaj gönderdi. Ha. İki mesaj, üstüne de silmiş.
1: Önemli bir şey olmasın ben.
0: Allah Allah.
1: Herhalde bir şarkı isteyecek de şarkı olabilir. Evet,
0: bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Onlar ablasıyla beraber bizi dinliyorlar.
1: Tamam.
0: Tülin'le beraber. Evet.
1: Tamam. Sen bir ara bakalım, bir şey olmasın. Bak bu arada nasıl bir fotoğraf geldi. Kral olmak ayrıcalıktır dayılar. Porsche'de kral dinlenir.
0: İyi Esat abi benim.
1: Dayı bizim ağzımızı susturdun sen. Ne BMW ne Mercedes ne Hyundai ne bir şey aldım ne Toyota. Porsche. Yaşa dayıma benim. Esat'ım benim, sağ olasın.
0: Ama bak bir şey dikkat için çektim abi. Bak nereye gitse bizi yanında götürüyor.
1: Nereye gitse bizi, evet. Almanya'da da bizi
0: dinliyor. Bizi her yerde dinliyor.
1: Ne yapayım vallahi hiç sorma ya. Bravo. Helal olsun Esat'ım. Bas gaza. Bizim için de bas gaza dostum benim.
0: Yaşa Esat abi benim.
1: Girelim ya. Mi? Ya.

0: İlk mesajlar geldi. İlk gönderen Raif Ahmet oldu. Nedim'im. Avcı Celal, Bobo, Bobo, Dürüm Senaro, Çilek Mobilya diye Raif Ahmet bir bilet kazandı bizden. Evet. Raif, yalnız şöyle bir şey. Almanya'dasın. Bileti kazandın, okey. Sefo'ya, pazar akşamı My Club'da Sefo'nun konserine bileti kazandın ama büyük bir ihtimal gidemeyeceksin herhalde. Ama belli olmaz. Belki uçaktan gelebilir mi?
1: Gelir mi gelir, gelir hiç mi belli gelir. Olmaz. Raif Ahmet her şeyi yapar.
0: Ya da BMW'sinden gelebilir.
1: Bu o zaman, da olabilir tabii.
0: Akşam yola çıksa yarın burada işte.
1: Sonuçta 350 beygir araba ya.
0: 350 beygir. Raif'im eğer gitmeyeceksen başkasına da devredebilirsin. Biletini Oya kardeşimiz yazmış. Oya Remzi, ne yapayım Sefo için, kalayım burada mı demiş. Oya yarın gidiyor ya.
1: Yarın yola çıkıyordular. Evet, evet doğru.
0: Dosteki Tubabo, Village Market, Çilek Mobilya, Avin Drive. Doğru bildin Oya ama vallahi istiyorsan.
1: Helal olsun.
0: Evet, biletini başkasına verirsen diyeceğim ama ilk önce Raif yazdı. O yüzden Raif biraz sonra yine vereceğiz. 12.30 reklamlarından sonra bir bilet yine vereceğiz. İstersen ona katılabilirsin. Tamam Sinancığım, görüşürüz. Celalettin Agam geldi. O sesli mesaj göndermiş. Sen istersen bir şeyler oku, ben de mesajları dinleyeyim.
1: Tamam. Barbra Streisand. Efermoges Alüminyum Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kalite LLV alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Halinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeç Lefkopetra yolu 6. kilometre. Sabit telefon 2541-0-31-506. Cep telefonu 694-45-52-508. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.
0: Ben Nedim, bir dakikacık. Raif Ahmet kazandı ya, diyor ki ben abime devredeceğim biletini. Olur efendim, abinize de devredebilirsiniz. İsim ve soy ismini hemen gönderin. Yarın da biletler vereceğim. 12.30'dan sonra da biletler vereceğiz Nedim'le birlikte.
1: Unutmasın şöyle İKA numarasını, AMKA'yı, EFAPAX için tüm kağıtları hepsini göndersin.
0: Raif'cim hepsini gönder. Evet. Tahtata numarası, AMKA, MAMKA hepsini göndersinler yani. Yok, gönderiyormuş şimdi Raif diyormuş. Buyurun alın. Arabanın şasi numarasını da gönderiyormuş. BMW'nin şasi numarası. Al. Bunu da alın diye. Blue Elektrik'te avizelerde %20 indirimler var. %20 indirimler Blue Elektrik. Gökçeler'de bu ne?
1: Stosselero.
0: Geliyorsun Stosselero Blue Elektrik. Celalettin Agam bizi dinliyormuş. O kadar iş birikmiş, iş var ki. Onları yapmaktan böyle artık tatili nasıl geçtiğini fark edemedim dedi Celalettin Agam.
1: Onunla Arabacıköy'de bir ara geldik.
0: Onda da BMW var.
1: Evet evet, o BMW'ci. BMW
0: ne bu ya, bu BMW sevdası, bak buraya. Aldıracaklar adamı bir BMW'ye.
1: Arabacıköy'de bir araya geldik. Senin üzerine biraz konuştuk. Yani biraz dedikodunu yaptık. Haşim abin dedi benim can ciğer kuzu sarmam.
0: Aynen.
1: Seni çok seviyor.
0: Baba yarısı gibidir Celalettin Agam. Vallahi gerçekten.
1: Celalettin abim bir tane.
0: Bir tane.
1: O da sevilmeyecek gibi değil ama.
0: Gerçekten çok samimi bir insan. Çok böyle baba bir insan.
1: Doğru konuşalım gerçekten.
0: Aynen. Celalettin Agam'a hürmetler, bak hem Ben Nedim'den hem Hyundai Getz Haşim'den selamlar olsun Celalettin Agam.
1: Çok seviliyorsun Celalettin abicim. Çok çok.
0: Blue Elektrik avizelerde %20 indirimler ve Türkçe televizyon makineleri, uydu alıcıları geldi Blue Elektrik'te. Elektrikçilik onların işi. Toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve el aletleri var. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Çok çok sıcak yaz günleri bizi bekliyor. Ağustos'un sonuna kadar sıcaklar devam edecek. İşte bu yaz günlerinde, bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler de Blue Elektrik'te. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrikli işleri, elektrik işleri için, iç ve dış mekanlarınız için, elektrik arızalarınız için tecrübeli ustasından da faydalanabilirsiniz. Blue Elektrik, Gökçeler'de Mavi Elektrik. Çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, öğlenden sonra da saat 6'dan gece 9'a kadar sizlerle. Instagram'da Blue Elektrik GR olarak takip edin. Elektrolojika, İlika, Fotistika, Sto,
1: Selero,
0: Deliose.
1: Barbra Streisand. Abi yüksek müsaadenle ben de şöyle devam
0: buyur
1: edeyim.
0: Buyur kardeşim, tabii ki de.
1: Boyama ve alçı işleri, Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var, alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla, geniş ekipleriyle her adımı aynı tizlikle atıyor, sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar. İletişim numaraları 693-9777-507, diğer telefon numarası 698-6756-507. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinklerköy. 14 yıllık tecrübe, özenlik, işçilik ve güvenilir hizmet.

0: Barbra Streisand.
1: Abi şöyle devam ediyorum müsaadenle.
2: Evet.
1: Mesut Agofenslı, kendisi bacanam olur.
2: Eyvallah.
1: Hayalinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalından yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-4658-208. Sosyal medyada Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tulin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalınlı. Sloganı da şöyle: mekanınıza değer, kaliteye güven katın.
2: Süper, arka yazmışsın, emeğine sağlık, teşekkürler. Cinus Bey, Dahi Arı'da Yabancı Dil Eğitim Merkezi, Kendroksan Ongrosan, belediye binasının arkası, postanenin yanında.
1: Stosselero
2: Cinus Bey, 25 yıllık tecrübeleriyle bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor Cinus Bey. Yanlış duymadınız, tamı tamına 25 yıllık, çeyrek asırlık bir tecrübeleri var muallimlerimizin. Cinus Bey'de çok kolay bir yerde, belediye binası arkası, postanenin yanında. Cinus Bey olarak Instagram'da takip edin mutlaka. Orada iletişim bilgilerini bulabileceksiniz. 694-0085-990. Ayrıca 17-31 Ağustos kayıtlarında, 17-31 Ağustos tarihleri arasındaki kayıtlarda özel indirimler var. Geniş bilgi için mutlaka mutlaka telefondan bir konuşun, bir görüşlerini alın Cinus Bey'de. 17-31 Ağustos tarihleri arasındaki kayıtlara özel indirimler Cinus Bey'de. Streisand.

0: Ya bu güzel türkülerde Celalettin Agam'a şaba göndermek isteyen. Bütün efelere gelsin.
1: Gönderin, tüm efelere gelsin. Şöyle efendim. Dağların dumanı toprağın sadakatidir Efe. O diz yere bir kez vurur ama heybeti yüzyıllarca süren bir duruştur. Adaletin, mertliğin ve sözün namus olduğu o kadim coğrafyanın gururlu yürekleri. Ege'nin rüzgarı her estiğinde o zeybek edası dolanır dağlarda. Mertliğiyle dimdik duran, dosta güven, düşmana korku salan tüm efelerimize, o yiğit yüreklere frekansımızdan selam olsun. Toprağınız sert, yüreğiniz her daim mert.

0: Buyur canım, nereden başlayalım? Efe Efe Efe, meydan dım doldu Efe.
1: Dağlar uyandı Efe, topuklar yere vurdu Efe. Heybette Efe, yürekte Efe, duruşta Efe. Ege'nin göğsünü kabartan, adımıyla yeri göğü inleten tüm yürekli Efe'lere selam olsun.
0: Rüzgarların sert, dik duruşunuz daim olsun. Efe dediğin yere sağlam basar,
1: haydi bakalım.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM Youth, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
5: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
3: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
5: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 2541-021-831. Santi.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve...
5: 4446. Telefon 2541-021-831. Santi.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.

0: pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotap Liktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
2: Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
3: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
8: Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
9: BMW Nedim kardeşim elimiz ayağımız oldu, şarkıları hazırlıyor, sohbetler hazırlıyor, hemen metinleri buluyor oradan. Sağ ol Nedim'im, teşekkür ederim.
10: Eyvallah abime.
9: Nurdan Müminoğlu abim yazmış, Celalettin'den şaba parasını alasın. Celalettin ama şaba değil, Nurdan Müminoğlu abim. Ben Celalettin'e bir şey dedim. Tıraş olmaya geleceğim dedi, bütün şaba paralarını toptan vereceğim dedi.
10: Ha, o zaman vereceğim. Yüklü miktarda bir şey gelecek yani.
9: Yani Nurdan abim hiç merak etmesin, şaba paralarını alacağım. Yazdım zaten ben onları, şeyle beraber, faizinle beraber, forosundan beraber alacağız. Efendim evet, ilk mesajları gönderene yine bir bilet veriyorum. Sefo, dinlemiş olduğunuz Sefo. Bir şey gelmedi. Demet ablam da gelse iyi olurdu dedim ama.
10: O zamana ablam, karışıklık olur.
9: Çok karışıklık olurdu. Ondan sonra giriş faaliyeti falan 100 falan olurdu herhalde. Şeye bakıyorum şimdi, Demet ablam baksana veya bu kadın nereden baksana bir 55-60 var mı? Var.
10: Vardır.
9: Yani ne zaman ne Demet Akalın o?
10: Vardır.
9: Daha bizim lise yıllarımızda mankenlik falan yapıyordu yani 95'li yıllarda düşün.
10: Ablamız olur kendisi.
9: Ablanı, ablası bak şimdi orada bak, bir bak azıcık bak. Evet. Yani vücuda bak, kendine ne kadar dikkat etmiş görüyor musun?
10: Yani. Bak.
9: Yani diyebilir misin şimdi 55-60 yaşında bu kadına Nedim?
10: Şimdi ama tekrar söylüyorum. Eğri oturup doğru konuşalım. Evet. Şimdi ben de bu estetikleri yapsam Brad Pitt olurum.
9: Aa bak onu doğru, çok doğru. Doğru. Haklısın. Estetik kesin var canım yani. Şimdi, vücudun %70'i estetik bir kere.
10: O estetiği ben yapsam şu kara çocuk Brad Pitt olur. Var
9: olur.
10: Ya.
9: Vallahi olursun. Of. Zaten Brad Pitt'ten daha yakışıklısın oğlum. Bırak sen şimdi Brad Pitt'i. Okey. Sefo efendim Şımarık Parti ile birlikte ilk yazan dinleyicime mevcut olan yani şu anda olan sponsorlarımızdan 3 tanesini yazıverin bakalım. Hemen bir bilet daha vereyim. Bir bileti daha kapın bakalım hemen. Bir tanesini abim demiş Mehmet Osman. Biraz sonra dinleteceğim istediğin şarkıyı da. 3 tane sponsorumuzu yazana pazar akşamki Sefo konserine Şımarık Parti, Mike Love ve Radyo Kral'ın işbirliğiyle hazırlanan Sefo. Tabii bizim de birazcık katkımız olsun. Sefo'ya partiye bilet veriyorum. İlk yazana 3 sponsorumuzu yazın bakalım bir görelim. Sponsorlarımız. Ha buyur buyur buyur.
10: 5'ten 4'e 4'den 3'e düştük. Yani dinleyicilerimiz farkındalar muhtemelen. Evet. Gittikçe kolaylaşıyor.
9: Daha çok kolaylaşıyor böyle. Yarın da 3 tane sorabiliriz. Evet. Başka sorular da sorabiliriz yarın. Bugün olduğu gibi. Gıda Fantasopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonu çok çok önemli. Yavaş yavaş artık Eylül'de okullar açılacak. Gıda Fantasopoli ile çalışın. Sorularınız varsa e-mail aracılığıyla telefon numaralarıyla gönderebilirsiniz.

0: Bilirsiniz. Aslı gönderdi İstek İbobo Perihom Çilek Mobilya. Perihom Çilek Mobilya ve İstek İbobo yazdı. Aslı bir bileti kazandı. Ver alkış Aslı'ya. Aslı'cığım bir tane. Aslı zehir gibi kulaklıklarla dinliyor böyle. Bütün yarışmalara katılır Aslı. Teşekkür ederim Aslı. Evet, bir bilet daha kazandın. İstersen sen gidiyorsun. Devredebilirsiniz biletlerinizi. Yani yarışmaya kazanmış olabilirsiniz. İşte yakınınıza falan verebilirsiniz. Aslı, gidecek olan arkadaşın isim ve soy ismini rica ediyorum. Dostaki Dubobo, Perihom Sedan ve Perihan ve Çilek Mobilya. Harikaydı. Sedan İdris birazcık geç kaldı. Hemen gönderiyorsun gidecek olan arkadaşın isim ve soy ismini Aslı'cığım. Aslı Halimoğlu ve verdin mi alkışı? Bir tanesini dedi mi? Yarın da efendim vereceğim biletleri. Yarın da biletlerimiz var, merak etmeyin. Dostaki Dubobo. Trish Forest. Öyle yazmış dedim. Dostaki Dubobo Trish Forest. Kazansın diye bizim şeyden. Dostaki Dubobo bu ne?
1: Bereketi Bekirli.
0: Bereketi Bekirli de Dostaki Babam. Harika lezzetleri var. Harika harika mangalda ürünleri var. Harika lezzetleriyle birlikte mükemmel kokoreç ve oğlak çevirmeleri. Dostaki Dubobo. Seydan İdris de. Bekirli de. Dostaki Dubobo. Epitrish Forest. Bir sonra öyle. Eksik mi Pelikar? Yine eksik.
1: Epitrish Forest.
0: Epitrish Forest. Yani üç defa dedik ya. Evet. Baba. Kimin yani? Şeytanın aklına gelmesin. Baba. Graf Adasopoli efendim, deneyimli muallimleriyle, öğretmenleriyle, robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi filmler, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için hepsi, ama hepsi Graf Adasopoli'de. ESPA programı alan aileler için bedava, ön kayıtlar için, ESPA programları için değişik sorularınız varsa çok çok detaylı bir şekilde gerek e-mail olarak gerek telefon numaralarıyla Facebook ve Instagram'da Kıdap Fundosopoli yazıyorsunuz. Bu ne akorum hafta?
1: Peleketi, Bekirli.
0: Bekirli, Peleketi de o da. Kolay gelsin Kıdap Fundosopoli. Dürüm Gökçeler bu ne?
1: Selero.
0: Dürüm Gökçeler Selero'da efendim. Pazar bitti. Dürüm Gökçeler'e gideceksiniz. Karnınızı bir güzelce doyuracaksınız. Pazardan sonra asfalt boyunda pazar var. Oradan yukarı doğru, okuldan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Hemen sağ tarafta 100 gramlık büyük boy et ve tavuklar var. Sulakileri mutlaka deneyin. Çift katlı club sandviçler. Yanlış duymadınız. Çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına. Nerede dürüm?
1: Selero.
0: Gökçeler'de. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, dürüm Gökçeler pazar günleri de hizmetinizde. Telefon numarası 697-220-2250. Instagram'da dürüm 800, Facebook'ta da dürüm dürüm olarak takip edin. Efendim, pazar günleri de hizmetinizde, evinize, iş yerlerinize ve tarlanıza kadar da siparişlerinizi getiriyor. İngiltere'den Ömer'in de dediği gibi, çıkın çıkın gidin, dürüm.

0: Tabi Yeliz Hanım, yemekler falan pişti. Bitti, böyle pişti fırında ya da pişiyorlar hala. Dedim görüyorsun değil mi? Yeliz Hanım nasıl fotoğraf gönderdi bak. Şuraya bak Allah.
1: Ey maşallah.
0: Vallahi bir ya. Şuraya bak. Ha,
1: o ne? Laks.
0: Evet. Laks soluma fırında evet. Yapıyor Yeliz Mehmet Hanım. Mehmet Hanım efendi. Yaşa şimdi biraz da oynayalım diyor. Hadi kolay gelsin bakalım Yeliz Mehmet Hanım efendi.

0: Ömer'im çok teşekkür ederim. Kusura bakma, bazen şarkılarını dinletebiliyoruz. Bazen de böyle program yoğun oluyor. O yüzden bir de programımızı bitiriyoruz. Çok çok pardon Ömer'im. Londra'ya selamlar. You are welcome my best friend and brother demiş. You too also. Ömer Londra. Teşekkürler Ömer'im. Aslı şöyle bir şey yazmış. Sana az önce okuttum. Demiş ki dün bugün Nedim'le çok araba konuştunuz. Benim arabam Skoda Fabia, ayağımı yerden kesiyor, bana yeter demiş.
1: Yeter, adam beye götürüyor yeter.
0: Aynen.
1: Hiç dert yok, sıkıntı yok, baş aynen ağrısı yok.
0: O kadar. Tamam Aslı'cığım teşekkür ederim. Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşler yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive, Bandak Şaban, Demokritos 39 Epal karşısı Sis Oteli'nin altında Kikliko'da. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezcak odun kömürleri de geldi. Mikel marka kahvesi ve mini market ürünleri de yine Avin Drive'da, Demokritos 39 Epal karşısında sizleri bekliyor. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede de Elin benzin istasyonu ile yanınızda Şaban Bandak abimiz. Sabit telefon 2541 078 007, cep telefonu 698 42 74 718. Şaban Bandak ve Ceyhan. Kolaylıklar diliyorum Avin Drive'a.

0: Çilek Mobilya App'le Çilek'te efendim güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek ve takip etmek için resmi web sitesi www.pedikoepiplo.gr'dan faydalanabilirsiniz. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı yani getirilmesi bedava. Çilek Mobilya'dan bütün yaz boyunca %50 hatta %60'a varan indirimler Çilek Mobilya'da. Çilek Mobilya Lidl'ın hemen yanında göreceksiniz zaten. En güzel oda tasarımları, çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da Çilek Mobilya'da. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok ama çok çeşit halılar ve lambalar da Epipla Çilek'te. Çilek Mobilya'da. Bu ne?
1: Evet, Epipla Solilu.
0: Aftu akribos. Ve bugünkü son sponsorumuzu da bir okuyalım bakalım. Master Travel efendim Tempo Turizm ile her gün 20 euroya İstanbul'a gidiyor. Master Travel Tempo Turizm işbirliğiyle yeni yerler, yeni hikayeler, heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'de Tempo Turizm ile her gece 22.30'da İstanbul sadece 20 euro. 3 milyon otele anında rezervasyon. Yaz ve kış ekonomik paketlerle tatilleriniz için görüşebilirsiniz. Balayı paketleri de tabii ki var. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini sizin istediğinize göre hemen buluyor. Bütün havayolu şirketleri de çalışıyor. Master Travel. Tabii ki sosyal medyada hesapları var. Instagram ve Face'te de Master Travel yazın. Kendi internet sayfası mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Master Travel, Gümülcüne Sokağı 19'da hizmetinizde.

0: Şimdi abicim şöyle, bana mesaj ulaştı.
1: Evet canım.
0: Anacım, yayınımıza ulaştı benim annem. Ah Be Hayat parçasını bizden istedi. Hayat ne kadar yorucu olursa olsun yanımızda onların varlığı ve duaları yetiyor tabi. Yüzündeki tebessüm, gönlündeki huzur eksik olmasın anneciğim. Şöyle, bu güzel eser başta annem olmak üzere hayatın yükünü omuzlayan ama duruşunu hiç bozmayan tüm dinleyicilerimize gelsin. Parçanı hazırladım anneciğim. Radyonun sesini aç.
1: Ben... Annenin ismi?
0: Bahriye.
1: Bahriye teyze, benden de çok çok çok selamlar. Saygıyla ellerinden öpüyorum. Şarkısını hazırladıysan evet, hemen dinletelim.
0: Anne, radyonun sesini açabilirsin. Şimdi parçan geliyor.

Aytuncum, sen istersin de ben çalmaz mıyım? Ayıp ettim be kardeşim. Olur mu? Kapanışı atamız yapacak be, ha? Evet. Olur Aytuncum. Tadını çıkar. Senin parçan. Şöyle radyonun sesini iyice bir aç. İyice bir aç. Almanlar da dinlesin.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM Youth, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşıkça bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İç-

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün

Gününüze haşimle renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.